Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin, gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerim.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle.

Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum.

Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, ya Malikul Mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit. Hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır.
her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni.
Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilir. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlayıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Bağdat'ta Irak Esas İtilafı Başkanı Muhsin El-Mendelavi ve Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Hummam Hammoudi ile siyasi gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren dosyaları görüştü. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan toplantıya başkanlık ederek ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi talimatını verdi. Başbakan, gençlerin kalkınmanın, değişimin gerçekleştirilmesinin ve geleceğin inşa edilmesinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Petrol Bakanı Basmel Abbadi, bakanlık bütçesinden Basra hastanelerine destek amacıyla 10 milyar dinar tahsis edildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı geçtiğimiz Eylül ayında 136 çocuk tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesinde terör örgütü DAEŞ'in önde gelen bir yöneticisinin yakalandığını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, yolsuzluk dosyalarına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında Salahattin Yatırım Kurumu Başkanı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Parlamento Maliye Komisyonu, memur maaşları güvence altında, Merkez Bankası rezervleri açığı karşılıyor dedi. Maliye Komisyonu, tüm sözleşmeli çalışanların kadroya geçirileceğini ve günlük ücretlerinin 315 sayılı sözleşme sistemine dönüştürüleceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı kıdemli müsteşarı Hüseyin El-Avvadi, bakanlığın tüm illerde güvenlik dosyasını devralmaya yönelik bir plan hazırlandığını belirterek Musul'un plan kapsamında öncelikli illerin başında geldiğini söyledi. Anvar Sivil Savunma Müdürlüğü, Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi riskine karşı bir dizi tedbir ve önleyici çalışma yaptı. Çin'in Irak Büyükelçisi Xiang Guobo, Irak'la Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 51 milyar doları aştığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni bir Fransız füzesinin testine nezaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile müzakerelerde şartlarımızdan geri adım atmayacağız. Hürmüz'ün yeniden açılması bu şartların yerine getirilmesine bağlı dedi. Hamas, İsrail'in Gazze'de geriye kalan hastaneleri hedef almak için bahane aradığı uyarısında bulundu. Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Moskova'ya düzenlediği büyük saldırıda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر التطورات من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يبحث في بغداد مع رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي المستجدات السياسية والملفات ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يترأس اجتماعا لمسؤولي وزارة الصحة ويوجه بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. رئيس الوزراء يؤكد أن شريحة الشباب تمثل محركا أساسيا للتنمية وصناعة التغيير وبناء المستقبل. وزير النفط باسم العبادي يعلن تخصيص 10 مليار دينار من أموال الوزارة لدعم مستشفيات البصرة. وزارة العدل تعلن إطلاق سراح 136 حدثا خلال شهر أيلول الماضي. قيادة عمليات كركوك تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على رئيس هيئة استثمار صلاح الدين في إطار إجراءاتها المتعلقة بملفات الفساد. اللجنة المالية النيابية تعلن أن رواتب الموظفين مؤمنة واحتياطي البنك المركزي يغطي العجز. اللجنة المالية النيابية تعلن تثبيت جميع العقود على الملاك الدائم وتحويل الأجور إلى نظام العقد 315. الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي يؤكد أن الوزارة وضعت خطة لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات، ويشير إلى أن محافظة نينوى تأتي في مقدمة المحافظات المشمولة بالخطة. مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار تقوم بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة مخاطر ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات. السفير الصيني لدى العراق شيانغ بو يؤكد أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين تجاوز 51 مليار دولار خلال العام الماضي. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن عن تعرض مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين استهدفا مرافقهما. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama yalnızlığı.

içine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte, içine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahve koydum, bırak hep öyle kalsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Günaydın Türkmen FM ailesi. Türkmen Diyarı Kerkük'ten 90.1'den, Facebook'tan ve Karasal'dan yepyeni bir çarşamba sabahına birlikte merhaba diyoruz. Ben Merve, Merve ile Günaydın başlıyor.

Efendim, hey gidi koca dünya. Güzel bir başlangıç yaptık. Mendil'den Telafer'e kadar bütün Türkmeneli'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir çarşamba sabahına, enerji dolu bir günde. Merhaba diyelim. Kerkük'te dün yağmur yağdı. Yağmurun ardından gelen o mis gibi toprak kokusu, hava, hafif rüzgar. Şehrin havası bir anda değişti. Şu anda yine hava bulutlu. Yağmur olursa hemen bana yazın. Çünkü stüdyoda bunu duymam ya da görmem imkansız.

Facebook'tan yayınımıza katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Sizleri bekliyoruz efendim. İlk mesajımız evinden gelmiş Facebook üzerinden. Günaydın Merve abla demiş. Hoş geldin canım, nerelerdesin, özledim seni. İnşallah iyisindir. WhatsApp'tan da ilk mesajımızı Ali Köprülü atmış. Herkese günaydınlar, iyi günler Türkmen FM. Türkmen Eliye, Mendil'den Telafer'e günaydın demiş kardeşimiz.

Efendim ne diyoruz? Günaydın. Böyle sabahlar şu anda Kerkük'ün şu bulutlu, hafif serin, bir yandan da hafif sıcak. Güneş kendini gösteriyor, saklanıyor. Böyle sabahlar insanın içini biraz ferahlatıyor. Belki şu anda işe yetişmeye çalışıyorsunuz. Belki çayınızı, kahvenizi aldınız. Belki de okul telaşından sıyrıldınız. Nerede olursanız olun, bugün biz tabii ki yanınızdayız. Kerkük'ten Erbil'e, Musul'dan Telafer'e, Bağdat'tan ve dünyanın dört bir yanına bizi dinleyen herkese kocaman bir günaydın.

Efendim, Koliva grubundan güzel bir Karadeniz. Hareketlenelim dedik. Evet dedik, bulutlu, yağmurlu falan filan. Ama bizleri dünyanın dört bir yanında dinleyen dinleyicilerimiz var. Hareketli olmak lazım. Güzel bir sabaha birlikte başlamak gerek. Haydi çarşamba sabahına güzel şarkılarla başlayalım. Merve ile günaydın. Türkmen FM'de sizlerle efendim. Dağlar kızı Reyhan 90.1 frekansında şu anda sizlerle. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Efendim, küçük bir internet sıkıntısı yaşadım. Facebook'tan tekrar yayında olacağım. Şimdilik karasaldan devam ediyorum. Bugün bir soru aklıma gelmedi. Daha doğrusu çok soru vardı ama sıcak gelmedi. Ben haz ederim sorduğum sorular böyle gövülden olsun. Hepimiz cevap verebiliriz.

0: geldiniz.
1: Efendim, güzel maniler, türküler, şarkılar elbette ki 90.1 frekansında Türkmen FM'de sizler için hazırlandı.

Bülbülüm uçar yuvasına, bu güzel manin ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sabahınız hayırlı, bereketli, huzurlu olsun efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim 90.1 frekansından Türkmen FM'den yayınımız devam ediyor. Güzel bir çarşamba sabahı. Sizlere Kerkük'ten sesleniyorum. Erbil'e, Musul'a, Telafer'e, Bağdat'a, Duzhurmat'ı, Teze, Dağkuk, Leylan, Kümbetler, Türkiye, Almanya, Fransa, İsviçre, Danimarka, kısacası sesimizin ulaştığı herkese günaydın diyelim efendim.

Efendim 0770 131 34 61 telefon numarasıyla WhatsApp'tan, Karasal'dan, yani normalden telefon edebilirsiniz. WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bizleri şu anda uygulama üzerinden veya sitemiz üzerinden dinleyen bütün dinleyicilerimiz mesajlarınızı da gönderebilirsiniz efendim.

0: Efendim, bir telefon bağlantımız var. Bekletmeden arkadaşımızı alalım. Bakalım bizlere nereden telefon ediyor. Günaydın. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydınlar.
1: Evet. Günaydın bütün Türkmenlere, çalışanlara, bütün Irak'ta, bütün devlette Türkmenlere. Günaydın.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adınızı nerede?
1: Hoş geldiniz. Cevdet.
0: Hoş geldiniz Cevdet Bey. Hoş geldiniz. Baştan gözlerine efendim.
1: Baş sağ olasın. Memnunum. Memnunum sizden bu radyodan. Güzel bir şeyler, programlar yapırsınız.
0: Allah razı olsun.
1: Çok çok sağ olasın.
0: Estağfurullah efendim. Seve seve. Baştan gözlerine.
1: Seve seve işlerim bu radyonu.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Radyonu. Çok teşekkür ederiz efendim.
1: İnşallah böyle daha güzel işler yaparsınız.
0: İnşallah, inşallah. Sizi gibi kıymetli insanlar bizi dinlediği sürece güzel işlere imza atarız inşallah.
1: Sağ olasın.
0: İstediğiniz bir mani var ise çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
1: Olursa ferdi olursa teşekkür ederim.
0: Baştan gözlerine hemen hazır ederim. Emredersin ne demek?
1: Olasın. Sağ olasın.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sağ olasın. Salam ve salam bütün çalışanlara orada. Bütün çalışanlara da çok selamlar.
0: Sağ olun. Yanınızda eşiden herkese de selamlarınızı.
1: Gözlerinden öpürük.
0: İletirik. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun. İyi ki varsınız.
1: Sağ olun.
0: Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet efendim, güzel bir telefon bağlantımız vardı. Arkadaşımızla konuştuk. Şimdi ne yapalım? Hiç arkadaşımızın isteğini kırmayalım. Hemen bir Ferdi Tayfur manisi eşidağın bütün Ferdi Tayfur hayranlarına armağan olarak gelsin. Ne dersiniz?

0: olsa merak etme sen. Merak etme.
1: Efendim burada biraz böyle meşguldüm, kusura bakmayın. Böyle mikrofonu sanki boşadığım gibi geldi. Günaydın demiş Ahmet Konya'dan. Günaydın, hayırlı sabahlar, selamlar. Hoş geldin Ahmet, sefalar getirdin.
0: Toprak olur, taş olurum. Yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum.
1: Güzel bir mani eşittir efendim. Ferdi Baba'nın sesinden bir telefon bağlantımız daha var. Şimdi nereye bağlanıyoruz? Çok tanıdık bir ses. Danimarka'ya bağlanıyoruz. Turan Bey, alo diyelim kendisine. Alo.
2: Efendim, günaydın Türkmeneli.
1: Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Sağ olun, Necaz, iyisi inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Siz Necaz'sınız?
2: Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Bizleri her sefer artık Türkmeneli FM'e bağladınız. Su yayınınızı dinlemeden biz günümüze başlayabilmiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Tüm çalışanlardan teşekkür ederim bu güzel yayını. Bilhassa sizden bu güzel yayını sunmağınızdan ötürü bizlere keyifli saatler, dakikalar yaşatsınız.
1: Çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde, sizin gibi kıymetli dinleyicilerim, bizi her zaman kamera arkasında da destekleyen büyük bir ailemiz var. O yüzden böyle güzel programlar yapabiliyoruz. Yani tamamen sizin sayenizde.
2: Bütün Türkmeneli sağ olsun. Türkmeneli büyük bir ailedi. Hiçbir zaman da birbirinin belini yere vermez. Her zaman desteklerdi. Şu anda ben şunu istedim açıklayayım ki tüm dinleyenlerimiz, Türkiye'de de dinleyenlerimiz var ise bizimki vardır.
1: Evet.
2: Hatta bu anlatacağım konuya iştirak etsinler, bizimle beraber. Şu anda ben Antalya'ya doğru gitmekteyim. Erak Türkmen Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin Antalya bölümünün 25. yıl dönümünü kutlamaya geliriz.
1: Biz de kutlayalım efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
2: Size sunum, sağ olun.
1: Turan Bey, sesiniz gitti. Cümlenizi tekrar baştan alsanız lütfen. Turan Bey, özür dilerim ama sesiniz gitti. Baştan alsanız cümlenizi, biz de tam anlamıyla duymuş olsak efendim sizi, olursa mümkünse.
2: Evet. Şimdi Antalya'daki Türkmen Derneğimizin 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Antalya Yörükler Derneği'nin büyük mekanında bize sundukları, yardım ettikleri bir salonda gerçekleştireceğiz. Cuma günü akşam saat 7'de başlayacak. Türkiye'nin dört bir etrafında gelme imkanı olan Türkmen kardeşlerimiz var ise herkes davetlidir. Herkes buyursun gelsin. Bu önemli bir kutlamaya. Çünkü Doktor Çavuş Kürşatoğlu'nun başkanlığında 25 senedir Antalya'daki derneğimiz birçok faaliyete, etkinliğe katılıp Türkmen halkını, Türkmenleri orada tanıtmış bir kişidir. Özü de zaten Türkiye'de de spor dalında da Türkmenleri başını üske gelen bir şahsiyetti. O yüzden bütün herkesi davet ederek bu güzel etkinliğe, bu doğum gününe ve temenni ederek nice 25 yıllara bütün dünyadaki Türkmen derneklerimizin yıl dönümü kutlansın.
1: Kesinlikle katılıyorum efendim. Size şimdiden emeği geçen herkesin emeğine, yüreğine sağlık. İyi yolculuklar dileyim, tebrik edeyim. Böyle güzel bir münasebette ne güzel yer almak ve aynı zamanda bunu duyurduğunuz için radyomuz aracılığıyla biz size teşekkür ederiz efendim. Telefonunuz bizi çok mutlu etti.
2: Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun, var olun. Sıradaki eseri bütün Türkmenlerine ve aynı zamanda yanımda olan eşim DJ Gülcan olarak tanınır artık. DJ Gülcan'a ve değerli aile dostumuz Sacide Şavkı'ya armağan etmek istiyorum.
1: Bizden de kendilerine armağan olsun efendim. Güzel bir türkü vardı madem. Hepinize armağan olsun. Tekrardan sizi tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara efendim. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyorum.
2: Amin, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün Türkmen eline kucak dolusu selamlar. Allah Türkmen halkını saklasın.
1: Amin hepimize. Hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. İyi yolculuklar.
2: Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Evet efendim. Duyduğunuz çok samimi, güzel bir telefonumuz vardı. Türkiye'den bizleri duyan bütün vatandaşlarımızı da Turan Bey kardeşim davet etmiş oldu. Biz de vesile olduk. Ne mutlu bizlere. Gül Gülcan'cığım. Günaydın canım. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilerim. Yolda Almanya'ya doğru giderken seni dinlemek çok güzel. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı. Rica etsem sevgili eşim Turan'a ve can yoldaşım Sacide'ye armağan olsun. Benden sana, sevgili eşine, ailene, Sacide Hanım'a da armağan olsun.

Günaydın tüm Kerkük ve sizi size demiş ve tek aşkım karıma bir şarkı armağan ediyorum. İzzet Yıldız, Diyar Diyar. Ferdi, o hoş geldin. Mavilim, seve seve. Mavilim, kalk gidelim feneri. Şimdi hazırlayacağım hemen. Mavilim, feneri yak gidelim mavilim. Bizimle gelen olmaz, bizimle gelen olmaz. Şimdi madem arabada bizi çoğunluk dinliyor, özellikle de yolculuk yapanlar, şöyle bir hareketlenelim. Sonra hemen istek şarkılarınıza yer vereceğim. Güneşe, Yağmur'a, Sara'ya, Murat'a ve Şadan'a da bu güzel şarkı armağan olarak gelsin efendim.

Efendim, şimdi bir telefon bağlantımız olacak ama telefon bağlantımız öncesinde ben sizleri bir iki dakika bir şarkıyla baş başa bırakacağım.

0: Evet efendim, bu güzel şarkıyı daha uzun versiyonunu birlikte dinleyeceğiz. Ama şimdi bu güzel eserin bir hikayesi var. Özel bir hikayesi. İsmail Terzi ile efsaneleşen Bağdat Yolu şarkısının, manisinin sözleri değerli edebiyatçılarımızdan Abdulaziz Semin Beyatlı'ya ait. Biz de bu hikayeyi en iyi kimden dinleriz diye kendimize sorduğumuzda aldığımız yanıt tabii ki kıymetli edebiyatçılarımızdan Timur Bayatlı oldu. Kendisine bir alo diyelim efendim. Alo.
1: Alo, necasiz.
0: Çok teşekkür ederim abi. Hoş geldin sen, sefalar getirip sen.
1: Hoş bulduk, günaydınlar size de, programda katılanlara da, orada çalışanlara da hepsine.
0: Çok teşekkür ederiz efendim, sefalar getirdiniz. Bu hikayeyi en iyi bize kim anlatır? Tabii ki rahmetli babasının hikayesini en iyi bize anlatacak olan kişi Timur Bayatlı, yani oğludur diye tahmin ettik. Kendisinden hemen soralım. Efendim, bu efsane maninin özel bir hikayesi var. Bu hikayeyi bizlerle paylaşır mısınız?
1: Tabii paylaşırız, seve seve de. Zamanında rahmetli babam Abdülaziz Semin Bayatlı, ölünüzle beraber, dinleyenlerin ölüleriyle beraber yerel televizyonda hem spiker hem çevirmen, hı hı, hem programcı olarak çalıştığı, hı hı, sürede, hı hı, bir gün İsmail Terzi, Allah rahmet eylesin, büyük sanatçılarımız oraya gelmiş, biraz sinirleri bozuk. Babam sormuş, niye sinirim bozuk? Diyor ki ben o zaman arabası yokmuş, hı hı, dolmuşla geldim. Hı hı. Orada dolmuşta olanlar Tarih Bağdat, Tarih Bağdat diye bağırırlar, evet, insanları, yani minekleri, hı hı, toplamaya. Hı hı. Bu beni çok sıkıyor. Bizim öz kendi şehrimizin içinde Arapçayı söylemek benim canıma gidiyor dedi. Hı hı. Babam da hemen olmaz değilsin öyle. Bu Bağdat yolu olmalıdır. Ama, hı hı, bunu milletin ağzına nasıl salacağız ki, evet, insanlar bunu her zaman söylesinler, dinlesinler. Hı hı. İşte o bu şiiri yazar. Hı hı. Rahmetli, Allah nur içinde yatırsın özünü, Hüseyin Bahattin.
0: Amin, amin,
1: değerli,
0: amin.
1: Değerli abimiz Ali'nin, hı hı, babası.
0: Evet.
1: Hüseyin Bahattin hemen ver bana bu şiiri der. Babam ona söyler, bir oynatıcı bir beste olsun. Çünkü
0: hareketli
1: ağır beste olsa ağızlarda, evet,
0: dolaşmaz.
1: Hareketli bir beste, hı-hı, olsun. Hı-hı. Ağızlarda dolaşmaz. Hemen onu besteler durduğu yerde, işte bu güzel eser meydana çıkar. İsmail Terzi de diğer madamının nedeni ben oldum. O zaman bunu ben seslendireyim. Hemen stüdyoya alırlar, ezberler, seslendirir, hı-hı, ve yayına çıkar. İşte o günden bugüne Allah'a şükür ki Tarih Bağdat kalmadı, Bağdat yolu oldu.
0: Ne güzel ya, ne özel bir hikayesi varmış. Timur, evet, abi şu anda çok böyle aslında kısıtlı bir zamanı var ama bizi bugün kırmadı, zaman ayırdı. Dedi ki Türkmen FM dinleyicilerine seve seve zaman ayırırım. Yoğunlukta tabii olmasına ki rağmen zaman ayırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum efendim. Bu özel hikayeyi bizimle paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim
0: çok
1: sizlere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bol bol şanslar.
0: İyi ki varsınız. Hoşçakalın efendim.
1: Teşekkürler.
0: Evet efendim, bu güzel hikayeyi dinledik. Oğlum anneni baştan işi dağın o zaman. ...90.1 frekansından, Türkmen FM'den yayınımız devam ediyor efendim.

0: Evet efendim, şarkıların hikayesini, manilerin, türkülerin hikayesini bilince bir başka anlamlı, bir başka güzel oluyor. Kulağa bir başka geliyor. Timur abiye çok teşekkür ederim kendim adıma ve ekibim adına. Gerçekten bu güzel sabahta güzel bir anı olarak paylaşıldı. Kısa ama çok dolu bir anı oldu. Şimdi efendim, bugün biliyorsunuz 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı. Öncelikle Milli Bayram kutlu olsun diyoruz. Daha nicelerine diliyoruz. Ve konunun detaylarını daha profesyonel birinden almak için Nur'u yayına bağlamak istedik. Türkmeneli Televizyonu Kerkük muhabiri Nur Eyüp şu anda telefon hattımızda. Kendisine bir alo diyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar Nur. Hoş geldin.
1: Günaydınlar, hoş buldum.
0: Özlemişim Nur'un sesini. Birbirimizi aynı binada olmamıza rağmen göremiyoruz. Yoğunluktan dolayı efendim. Bu arada sürprizi bozmayacaksam, Nur'un yakın zamanda özel bir projesi var. Detayları fazla vermeyelim. Seni sevenlere de bu müjdeyi vermiş olalım. Tamam mı Nur?
1: Tamam.
0: Evet efendim. Şimdi Nur, mikrofonu tamamen sana bırakayım canım istersen.
1: Evet Merve, bildiğimiz gibi bugün 7 Ekim Türkmenlerin günü, Türkmenlerin bayramı bugün. Kısa bir şekilde bugünle ilgili bir bilgi aktarayım. Daha sonra bütün Türkmenleri kutlamak istiyorum buradan. Evet. Bugün 7 Ekim Türkmenlerin kültürünü, dilini, geleneklerini ve kimliğinin yaşattığı anlamlı bir gün. Türkmen Milli Bayramı, Türkmen toplumunun geçmişten bugüne yaşattığı değerlerini ve kültürel mirasının simgesi olarak kutlanıyor bugün. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Kerkük olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan tüm Türkmenlerin 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı'nı kutluyor. Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diyoruz.
0: Ne güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. Aslında o kadar uzun, o kadar önemli bir konu ki, ama içten gelen en güzel şeyi söyledin. Dedin ki dünyanın dört bir yanında olan bütün Türkmenleri kutluyoruz. Gerçekten de öyle. Birlik, beraberliğin simgesi. Çok teşekkür ederim Nur, katıldığın için, zaman ayırdığın için. Kendini özletme, bol bol yapalım yayın, olur mu?
1: İnşallah.
0: İyi çalışmalar canım. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal, kendine çok iyi bak. Evet efendim, Nur'dan da bir bağlantı aldık, bizi kırmadı. Şimdi birçok mani bugün hazır etmişim. Hepsi birbirinden özeldi. Bir arkadaşımız program başlamadan önce dedi ki, abla 7 Ekim Türkmen Milli Bayramımız kutlu olsun. Lütfen bu manini hazır ele, eşittir bize, baştan gözlerini emredesen.

Efendim, bugünkü telefon bağlantımız, birçok telefon bağlantımız var. Böyle geliyor arama, bir aramayı da kaçırdım, özür dilerim. Telefonlarınızı bekliyorum efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı. Ben de kutlamak istiyorum. Şuradan arıyorum diyorsanız buyurun efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz.

0: Evet efendim, birbirinden güzel maniler, türküler devam ederken WhatsApp'tan gelen mesajlara bir bakalım. Şimdi bir istek şarkımız vardı. Bir şarkıdan sonra onu vereceğim mutlaka seve seve. İstek şarkımız neydi? Diyor ki 7 Ekim Türkmen Bayramımız kutlu olsun bütün Türkmenlere, bütün bizi dinleyenlere. Yurdun içinde ve dışında abla rica etsem. Evet, hazırladım. Bir parça istemiş. O parçayı çalarsan çok sevinirim. Sizlere armağan ediyorum demiş. Seve seve efendim. Hemen hazırladım. Tabii ki birlikte dinleyeceğiz.
1: Şu bağla Türkmanı. Tanısın alem seni.

0: Evet efendim, bir telefon bağlantımız daha var. Hemen alalım, sonra mesajlarınızı tek tek okuyacağım. Bir alo diyelim. Alo.
1: Alo, günaydınlar.
0: Bir saniye arkadaşımız. Evet, şu ses sorununu bir çözeyim. Alo diyelim. Alo.
1: Alo, günaydınlar.
0: Günaydın Güneş babası. Hoş geldin, sefalar getirdim.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Necesin?
1: Allah razı olsun. Sizlere iyi sağlığınız, biz de iyi inşallah.
0: Şükürler olsun efendim. Sizi eşittik, daha iyi olduk.
1: Biz bu güzel radyo olmasa ne derdik? Bu günü ne bitirer bizimle?
0: Allah razı olsun.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet.
1: Güzel radyonu her gün sabah dinlerim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Mesajlarınızla da desteğimizi esirgenmişsiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Bir istek şarkı isteyebilir miyim?
0: Hay hay, baştan gözlerine.
1: Halil Sezai'den İsteyen şarkısı.
0: Baştan gözlerine, hemen hazır ederim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Biz yine teşekkür de ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar Allah'a getirdiniz aman tekrardan. Allah'a emanet olun. Evet efendim, istek şarkılarımız yavaş yavaş böyle devreye girmeye başladı. Arkadaşımız İsyan şarkısını istedi. Dinleyelim İsyan şarkısını. Şöyle hemen hazırladım. Birlikte dinleyelim Güneş Babası'nın isteği üzerine. Bu arada bir mesaj geldi. Onu da okuyayım.

Evet efendim, içim yanar, içim kanar da isyan, geriye bir avuç yalan, beni bu derde salan, beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman. Bir ara bu şarkı ne dinlenildi, çok viral oldu.

Şimdi efendim diğer isteklerimize geçelim dilerseniz. Bir isteğimiz vardı. İzzet Yıldız Han şarkısı istemişti. Ferdi bizlerden sevgili eşine armağan etmişti ve bütün dinleyicilere. Biraz kendisini beklettik. Çok özür dilerim. Yine eskimeyen şarkılardan bir tanesini dinleyeceğiz. Günaydın nasılsın demiş Ömer, duygusal şarkı dinleyince hemen mesaj atıyor. Hareketli şarkıda at mırı bilmirem nişe. Hoş geldin Ömer Gedika demiş ki bloktan sebebi var. Şarkısı önce sana sonra dinleyenlere armağan olsun hay hay. Efendim 0770 131 34

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından diğer istek şarkımızı da paylaşalım. Ondan sonra yine çok güzel, ilginç konular var. Ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Radyosunu yeni açanlar, tekrardan hoş geldiniz efendim. Şu anda Merve ile Günaydın programında Türkmen FM'desiniz. 90.1 frekansındasınız. Ve şu anda yayında Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı var efendim. Ömer demiş ki derdimiz çok, o yüzden Allah dert vermesin.

çok dört. Efendim şöyle, tam şarkıya uygun ya. Başkent Bağdat bulutlu ve 27 derece, Kerkük bulutlu ve 25 derece, Erbil bulutlu ve 24 derece, Musul bulutlu ve 23 derece, Basra çoğunlukla güneşli ve 36 derece, Selahattin vilayeti bulutlu ve 26 derece, Telafer ise parçalı bulutlu ve 23 derece.

Evet efendim, sabahtan durduk yere yine efkarlandık. Ne yapalım, olsun, canınız sağ olsun. Tekrardan hoş geldiniz. Programımızın ilk bir saatini geride bırakacağım. Birçok şarkı var, vereceğim, hazırlıklıyım. Her gün olduğu gibi ama konularımı da paylaşmak istiyorum. Kurtuluş ve Burak ne diyor? Sevmedim deme bana.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Telefonlarınızı bekliyorum.

Efendim şimdi ne yapalım? İntizardan güzel bir şarkı. Harika bir şeysin. Benden sizlere gelsin. Sizin gibi kıymetli değerli dinleyicilerimize. Özellikle de benim programımı dinleyen, takip eden kıymetli dinleyicilerime. Gerçekten harikasınız hepiniz. İşte.

bugün bir haberim var. İki gündür bu haberi okusam mı okumasam mı diyorum. Vallahi bugün paylaşacağım artık. Şimdi belki çoğumuzun ilk duyduğunda şaşıracağı bir haber olacak. Eğitimle ilgili. Hazır böyle okullar falan açıldı. Bilgilerimizi bir tık değişelim değil mi? Irak'ta eğitim gören öğrenci sayısı. Bakın dikkatle dinleyin. Irak'ta eğitim gören öğrenci sayısı İsveç'in toplam nüfusundan daha fazlaymış. Irak Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim yılı verilerine göre Irak'ta 12 milyondan fazla öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. İsveç'in toplam nüfusu ise resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon 600 bin. Küçük bir şok, ben de şok yaşadım. Yani sadece Irak'taki öğrencilerin sayısı bile İsveç'in bütün nüfusu olarak geçiyor. Oldukça dikkat çekici. Bir karşılaştırma olmadı mı? Türkmen FM'de ilginç bilgiler ve güzel müziklerle devam ediyoruz.

Gülcan demiş ki teşekkür ederim gülüm. Tabii ki seninleyim yolda. Eşimi havaalanına götürüyorum. Yalnız değilsin, seninle beraber devam. Çok teşekkürler. O bakışın ilacın sensin. Harika bir şeysin. Çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitti. Bence gitti ya, değil mi? Çok güzel bir şarkıydı. Benden özellikle sizlere armağan olarak gelsin. Efendim, yeni bir çalışma var. Ben o çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer izin verirseniz. Şöyle bir. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. İbrahim Rauf Terzi'nin yeni bir çalışmasını sizlerle paylaşırım efendim.

0: Bir telefon bağlantımız var bu arada. Hemen alalım. Alo diyelim. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Sabahınız hayırlı olsun.
0: Size de hayırlı ve bereketli olsun Yusuf Babas. Hoş geldin sen.
1: Hoş gördük. Allah razı olsun.
0: Necesin? İnşallah iyisin.
1: Elhamdülillah. Şükür Allah'a.
0: Ha, iyi ol ya Rabbi.
1: Terebeler devam edin. Hamdolsun.
0: Hamdolsun.
1: Çok güzel.
0: Hamdolsun.
1: Biz şarkı Zeki Muran'ın
0: Bulutlar
1: durum biraz.
0: Baştan gözlerine. Emredesen. Hemen hazır ederim.
1: Çok sağ olasın.
0: Kimlere armağan olsun Yusuf Babası?
1: Armağan olsun Kadir'e.
0: Sağ olun.
1: Doğru sene.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra da bütün arkadaşlara.
0: Çok sağ olasın Yusuf Babası. Memnunum telefonu
1: bütün
0: var.
1: Bütün iyi insanlara.
0: Güzel bir mesajıydı. Bütün iyi insanlara. Tamam. Baştan gözlerine.
1: Sağ ol bacım.
0: Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Baştan gözlerine. Evet efendim.

Efendim yeni bir çalışmaydı, birlikte dinledik. Biliyorsunuz öğle saatlerinde de bu arada 12'den 1'e kadar bütün kıymetli üstadlarımızı, bütün kıymetli manilerimizi dinleyebileceğiniz bir saat dilimimiz var. Efendim orada da bu eşsiz manileri, türküleri dinleyebilirsiniz. Uzun uzun hatırlatmış olalım. Yeni bir çalışmaydı, sevgili üstadımız İbrahim Rauf Terzi'nin sesinden dinlemiş olduk. Bol bol da yayınlarımızda veririz inşallah. Efendim. Şimdi Yusuf Babası'nın isteği üzerine Zeki Müren'den Seneler Ne Olur Üstüme Gelmeyin şarkısı var. Birlikte dinleyelim efendim. Bu arada 0770 131 34 61 telefon numarasıyla WhatsApp'tan veya normalden ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı da bekliyorum.

Evet efendim, bugün bulutlu bir hava var. Bulutlu havalarda böyle şarkılar çok güzel ama fakat ben sizlere hareketli şarkılar hazırladım. Sadece böyle duygusal değil, hareketli şarkılar da var sırada. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Programın ortalama son 40 dakikası içerisindeyim. Mesajlarınızı, telefonlarınızı bekliyorum. Hava durumunu paylaştık. Bağdat Yolu, İsmail Terzi'nin seslendirdiği Bağdat Yolu şarkısının hikayesini dinledik. Yeni bir çalışma vardı, dinledik Türkmence. Sonra Nur'a bağlantı yaptık. Nur bize bugün... ...7 Ekim Türkmen Milli Bayramı olduğu için... hem kutladı hem de bilgiler paylaştı. Sonra sizin telefonlarınız geldi efendim. Güzel sohbetler, muhabbetler yaptık. Bir de üstüne... ilginç bir bilgi vardı, sizlerle paylaştım. Bilgimiz neydi kısacası? Şimdi Irak'ta 2026-2027 eğitim yılı verilerine göre Irak'ta 12 milyondan fazla öğrenci eğitim hayatına devam eder. İsveç'in toplam nüfusunun ancağı 10 milyon 600 bin. Yani bizim eğitim gören öğrencilerimiz bir ülkenin efendim düşünün nüfusundan fazla. İlginç bilgimiz böyleydi bugün. Sırada ne var? Sağlık bilgimiz var. Telefonlarınız var tabii ki. Mesajlarınız var. Bunun yanı sıra benim hazırladığım sizler için özel şarkılar var.

0: Efendim tekrardan hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar var. Mesajlarını görüyorum. Hoş geldiniz. Baştan gözlerine safalar getirip siz. Selamun aleyküm Bağdat yolundan.
1: Bak bu aralar daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum.
0: Havadan bir mani istirem deyip arkadaşımız baştan gözlerine. Ben Bağdat yolundan demiş. Ve ismini yazmayıptı. Adını yazsa çok memnun olan. Sanırım ismi Ali. Sen de hoş geldin. Sen baştan gözlerine hemen hazır edirem. Gülcan demiş ki daha ilginç olan Danimarka toplam 6 milyon. Nüfusu 6 milyon mu? Yani bizim öğrenci sayımız Danimarka'nın toplam nüfusunun 2 katı yapıyor.

Evet efendim, şimdi ne yapalım? Güzel bir manimiz var sırada. Hep birlikte Eşi Dağ'ın Haban'ın sesinden olacak. Dede Hummad'ın manisi.

Efendim arkadaşımız diyor ki çok teşekkür ederim. Baştan gözlerine emredesen. Manini beganepti. Diyor ki bu şarkı gerçekten çok güzel. Men Abu Ahmet başım gözüm üzerine. Göylü ve göre olduysa ne mutlu mene. Emredesen. Şimdi madem güzel bir mani var idi, Doğum Edağ'ın bu güzel manilerle biraz böyle hareketli bir mani daha hazır ettim inşallah begenelsiz. Hazır gözlerim au demişken, ben de sevgili üstadımız Mehmet Rauf'tan boncuk boncuk yaşlar dökersin manisini hazır ettim. Hem çok uyumlu hem de eşsiz bir manidi bir yerde eşi dağın efendim. Kendisine de saygılarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Allah sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin inşallah.

Evet efendim, birbirinden eşsiz maniler, türküler, şarkılar playlistimize kıymetli sanatçılarımız, değerli seslerden 90.1 frekansından Türkmen FM'den, Kerkük'ten efendim, Kerkük'ten dünyaya açılan pencere, Türkmen FM, Türkmen Elinin Sesi yayınımız devam ediyor efendim. Birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle, elbette ki sizin güzel telefonlarınız, yaptığımız sohbetlerle. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan telefon edebilirsiniz, WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. Ya da ben normalden telefon etmek istiyorum diyorsanız, buyurun efendim, hattımız açıktı.

Ali Köprülü bir soru hazırlamıştı. O güzel bir soruydu. Başka güne çevirdim Ali. Teşekkür ederim.

şimdi gelelim bugünkü sağlık bilgimize. Mutfağımızda tanıdığımız, her zaman mutfağımızda olan iki ürün. Süt ve tarçın. Şimdi bu iki ürün birlikte tüketildiğinde dengeli beslenme içerisinde bazı faydalar sağlayabileceği belirtiliyor. Şimdi süt protein demek biliyorsunuz ve çeşitli besin öğeleri içerken tarçın da antioksidan özelliğiyle biliniyor. Özellikle tarçın efendim kan dengesini, kan şekerini, metabolizma üzerinde olumlu etkileri var. Uzmanlar diyor ki eğer iki ürünü birleştirip tüketirsem tüketirseniz gerçekten çok sağlıklı hissedersiniz kendinizi. Mutlaka haftada en azından bir defa deneyin diyorlar. Özellikle de kilo vermek isteyen arkadaşlarımız için dengeli bir hareketmiş. Uzmanlar her zaman ne diyor? Sağlığınız için küçük ama doğru adımlar atmayı unutmayın. Türkmen FM'de sağlık haberleri ve güzel müziklerle devam ediyoruz. Bakmam.

Efendim, okul telaşı hepimizi kendimize getirdi. Dünyanın en tatlı telaşı bence. Siz şu anda nerelerden yazıyorsunuz bizlere? Hangi bölgeden? Hangi şehirden? Hangi ülkeden? Konya vardı, Almanya vardı. Kerkük vardı, Duzkurmat vardı. Altınköprü'de var. Musul, Bağdat nerede? Onlardan da telefon bekliyorum. Duzkurmat özellikle. Telafer, Kümbetler, Dağkuk. Hepsinden telefon beklerim, haz ederim, sözünüzü eşidim. Mesajlarınızı görürüm efendim.

Evet efendim. Ali diyor ki abla biliyorsun ben Erbil'den yazıyorum. Erbil'e de selamlar efendim. Dün Erbil'e gitme fırsatım oldu. Buraya göre ne kadar serin. Kerkük daha sıcak. Bayağı böyle Erbil'de üşüdüm. Geldikten sonra da yağmur çiseledi Kerkük'te. Yolda o bulutlu an. Özellikle de uzun yolda. Bulut yağmur o kadar güzeldi ki. Yağmur berekettir ya. Bereketiyle gelsin inşallah. Ama dünya düzeni bu keyfime. Dokunma yaşıyoruz efkine. Ali diyor ki abla önümüzdeki haftalarda uzak bir yerlerden yazacağım sana Masif Selahattin tarafından. Anlaşılan yolculuğum var kardeşim. Yolun açık olsun. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi birbirinden güzel şarkılar hazırlandı. Yıldız Tilbe ile devam edelim. Özellikle şu anda bizleri seyir halinde dinleyen sürücü kardeşlerimize. Hayırlı sürüşler diliyoruz efendim.

Evet efendim, radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 9'da günü başlattım. Şu anda saatler 10.30'u gösteriyor. Merve ile Günaydın programı tüm hızıyla devam ediyor. Programımız 2 saat boyunca eğlenceli şarkılar, türküler, mesajlarınız, telefonlarınız, fikir ve düşünceleriniz için telefon hattımız açık efendim.

Efendim tekrar edelim. Bugün 7 Ekim. 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı kutlu olsun diyelim. Nicelerine birlik beraberliğimiz bozulmasın efendim.

0: Evet efendim, güzel bir mesaj geldi bana. Mesajı şöyle okumadan önce, ilk önce bir şarkı hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Benden herkese armağan olsun bu şarkı. Şimdi güzel o sesi dinleyelim ya, çok tatlı. Sizinle gönderdiği sesi baş başa bırakıyorum Güneş Hanım'la. Buyurun efendim.
1: Ben Güneş Hanım. Adım Güneş. Nasıl sıkılam öve dedim. Hem de bir mani var.
0: Tamam, Emre desen Güneş bizden bir mani isteredir ki anaokulundan çıktım eve gelirim. Ben de hazır ettim özetin güzel bir mani. İnşallah beğenirsin prenses. Benden sana armağan olsun.

Evet efendim, güneşin isteği üzerine güzel bir şarkı, kendisine armağan ettim. İnşallah gölüğe göre oldu güneş. Anaokulundan çıkmış ufaklık bir, çok ufak bir dinleyicimiz. Allah uzun ömürler versin sana prenses. Benim gönlüm ondadır. Efendim yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyorum. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Son 20 dakikam.

0: gönlüm ondadır.
1: Bir Evel Sayın şarkısı dinledik. Şimdi Sibel Can'dan çok sevilen bir şarkı hazırladım. Sevmek. Efendim, radyolarını, frekanslarını ilk defa 90.1'e ayarlamış olanlar varsa, şu anda Merve ile Günaydın programındasınız. Programım her gün sabah saat 9'da başlıyor. 11'e kadar sürüyor efendim. Öncelikle evimize, gönlümüze, ailemize hoş geldiniz. Daha sonra da benim programa hoş geldiniz. Hem güzel konuları ele alıyoruz. Sohbet, muhabbet, telefon bağlantıları alıyoruz. Sanatçılarımızdan, edebiyatçılarımızdan ya da bilgi amacıyla. İşin uzmanlarından. Sonra bol bol böyle haberleri paylaşıyoruz. Bağdat'tan, Erbil'den, Kerkük'ten. Ve ben de sizlere ilginç bilgiler hazırlıyorum efendim. İstekleri doğrultusunda da güzel şarkılar dinliyoruz. Hem benim seçtiklerim hem sizin seçtikleriniz birleşince çok güzel bir program oluyor.

Evet efendim, Sibel Can'ın sesinden güzel bir şarkı dinledikten sonra şimdi Feyruz'un sesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Selamun aleyküm, günaydın, nasılsınız demiş Ersan Sorani. Hoş geldin kardeşim, günaydın sana da. Sen nasılsın? Umarım iyisindir. Feyruz'dan geçtiğimiz yaz günleri şarkısını rica etmek istiyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicileri ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, barış ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize harika bir zaman geçirmenizi diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani demiş. Baştan gözlerine hoş geldin, sefalar getirdin. O zaman senin isteğin üzerine şöyle şarkımızı başa alalım. Seni kırmak istemiyorum. Dinleyelim beraber.

Efendim Feyruz'un güzel sesinden, eşsiz sesinden bu şarkımızı dinlemeye devam edelim. Bir mesaj daha geldi. İyi yayınlar, günaydın kraliçe, hoş geldin rica etsem. Gülüm şarkısı Yıldız Tilbe'den. Yıldız Tilbe verdim canım, başka bir şarkı istiyorsan seve seve veririm.

Evet efendim, bu muhteşem şarkıyı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Nina, isteğini bekliyorum. Bak, istediğin şarkıyı yaz canım, ben de seve seve senin için vereyim, birlikte dinleyelim. Bir imparator isteğimiz vardı. Onu dinleyelim. Tamam, Gülşen'den bir şarkı istemiş. Hay hay. Seve seve Nina. Nina Terzioğlu bizim iyi dinleyicilerimizden bir tanesi. Genelde benim programım saati pek aktif olamıyor ama diğer programlarda desteklerini esirgemiyor.

Evet efendim, programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. İbrahim Tatlıses isteğinin ardından Gülşen'den Canın Sağ Olsun şarkısını da dinleyelim. Yine Terzioğlu istedi bizlerden, bizden de kendisine armağan olsun efendim.

Evet efendim, bu güzel şarkının ardından artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik benden bu kadar. Mesajlarınız için, telefonlarınız için, duygu düşünceleriniz, görüşleriniz, kıymetli fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Yarın Allah nasip kısmet ederse 9'da yine sizlere günaydın diyeceğim. Yarın de kendinize çok iyi bakın. Programım her gün 9'dan 11'e kadar. 2 saatlik bir birlikteliğimiz var her gün. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi, Stratejik Kalkınma Yolu projesinin başlatılmasıyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi. Başbakan Halif Ali Zeydi, sağlık kurumlarında ilaç ve tıbbi malzeme temininin güvence altına alınması için gerekli adımların atılmasını istedi. Bakanlar Kurulu son toplantısında sağlık güvencesi dosyasına ilişkin kararlarında yer aldığı bir dizi karar aldı. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar El Hakim, Kerkük ziyaretinin ilk durağında Kerkük Valilik binasına geldi. Irak Merkez Bankası dolar için yeni döviz kuru belirledi. Doların halka satış fiyatı 1520 dinar olarak belirlendi. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Bağdat'ta rüşvet ve dolandırıcılık suçları ile ilgili 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Basra'da bir müdürün rüşvet suçundan suçüstü yakalandığını açıkladı. Güvenliği güçleri, Kerkük'te düzenlenen operasyonla DAEŞ terör örgütünün bir elebaşını etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçleri Ambar Çölü'nde büyük miktarda kaptagon hapı ele geçirdi. İstihbarat operasyonu, divaniyede bir subay ve 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle suçlanan bir kişinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Suriye makamları geçen Aralık ayında Humus kentindeki bir caminin bombalanmasına karışmakla suçlanan DAEŞ mensubu bir yöneticinin yakalandığını açıkladı. Yemen kaynakları Aden Uluslararası Havalimanı'na doğru iki füze fırlattığını bildirdi. İlk bilgilere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Aden Uluslararası Havalimanı boşaltıldı. İki uçak güvenli bölgelere nakledildi. Yemen'de güvenlik gerilimi tırmanıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ı kimin yönettiğini kimsenin bilmediğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Kiev ve 6 bölgede seyir füzeleriyle İHA üreten askeri sanayi tesislerini hedef alan yoğun bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM, sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
3: من راديو تركمان FM الفضائية نقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه باتخاذ إجراءات لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المؤسسات الصحية. مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات خلال جلسته الأخيرة، بينها قرارات تخص ملف الضمان الصحي. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم يصل إلى مبنى محافظة كركوك في مستهل زيارته إلى المحافظة. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520 دينار. هيئة النزاهة تعلن ضبط 7 متهمين بقضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال في العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تعلن ضبط مدير في محافظة البصرة متلبسا بتهمة الرشوة. الأجهزة الأمنية تعلن الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في محافظة كركوك. القوات الأمنية تضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في صحراء محافظة الأنبار. عملية استخبارية تسفر عن الإطاحة بشخص متهم بقتل ضابط وثلاثة منتسبين في محافظة الديوانية. السلطات السورية تعلن توقيف قائد في تنظيم داعش متهم بالتورط في تفجير مسجد بمدينة حمص في كانون الأول الماضي. مصادر يمنية تفيد بإطلاق صاروخين باتجاه مطار عدن الدولي، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب استهدافه وسط توتر أمني متصاعد في اليمن. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

körpen bir yavru vermişsin. Kırk şehit bugün de vermez, nerede görmüşsün ey bülbül? Bele bir dilbere hattat, günde 100 defa can versin.

gönüllere hitap eden Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Nostalji Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Merhabalar sevgili müzik sevenler, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu güzel güne güzel bir şekilde uyandınız. Sevdiklerinizle tabii ki de sabahlaştınız güzel bir şekilde. Şimdi öğlen vakti. Bazı tabii ki de çalışan arkadaşlar evine dönmüş. Belki de şu an öğlen yemeği yiyip bizleri dinliyorsunuzdur. Ve tabii ki de çocuklar da biliyorsunuz. Eğitim yılı başladı. Kaç gün oldu? Sabahçı olanlar şu an evdeler öğrenciler. Buradan bütün öğrencilerimize selamlar olsun diyelim. Allah zihne çıplığı versin. Allah utandırmasın. Ve annelere de bütün kadınlarımıza da Allah kolaylık, güç, kuvvet versin diyelim. Şu an eğer yemek yiyip bize dinliyorsanız afiyet, bal, şeker olsun diyoruz. Sofranızdaki bereket her zaman da daim olsun. O sofrada paylaştığınız her kim varsa, sevdikleriniz, aileniz, arkadaşlarınız, her kim varsa her zaman daim olsun. Sevdikleriniz yanınızda olsun inşallah.

Ve bu güzel tabii ki de günde de güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz. Nostalji Kuşağı programımızdan sevgili arkadaşlar. Ve ilk şarkımız kimin sesinden olacak? Hemen paylaşalım dilerseniz, güzel şarkımızı dinleyelim. Yalnız şarkımızı dinlemeden önce şunu da söylemek istiyorum. Hafta içi her gün saatlerimiz 1'i gösterdiğinde yaklaşık 1 saat boyunca Nostalji Kuşağı'ndan güzel nostalji şarkılarımızı çıkış tarihiyle birlikte sizlere sunuyorum. Ve aynı zamanda da dediğim gibi WhatsApp numarasından da bize ulaşabilir. WhatsApp'tan mesajlarınızı yazabilirsiniz. Hangi şarkıyı gelecek programda dinlemek istiyorsanız nostalji şarkılardan seçebilir, yazabilirsiniz. Nostalji Kuşağı diye yazarsanız not edip o güzel şarkıları da gelecek programda isteğiniz üzerine hep birlikte dinleyeceğiz inşallah. İlk şarkımızı hemen dinleyelim. Asya'nın sesinden olacak sevgili arkadaşlar. Anladım diyecek. Ve bu şarkı da 10 Mart 2014 senesinde seslendirilmiş. Ve dilerseniz bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim. İlk kez dinleyen arkadaşlar eminim ki beğeneceksiniz ve severek dinleyeceksiniz bu güzel şarkıyı. Ve ne diyoruz? Hayırlı dinlemeler, her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarımız. Ve şunu da belirtelim, bugün 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı. Milli bayramımız kutlu olsun diyoruz. Nice milli bayramımızı kutlamaya diyelim sevgili arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim sevgili dinleyenlerimiz.

Evet sevgili dostlar, tabii ki de güzel şarkımızı dinlemeden önce şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışında bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa da sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı günler diyoruz bütün dostlarımıza. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar.

Anladım ki dedik sevgili dostlarımız ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Atilla Taş'ın sesinden olacak. O eskiden de diyecek 28 Mayıs 2009 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz hep birlikte gidelim. Güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla Nostalji Kuşağı programımızı sunmaya devam ediyoruz sizler için.

Eskiden de o gülüm eskidendi ve bu güzel şarkımızı, duygusal şarkımızı Atilla Taş'ın sesinden dinledik. Sevgili arkadaşlar, 2009 senesinde dedik, seslendirmişti bu güzel şarkıyı. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlarımız. Bugün 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı kutlu olsun diyoruz bir kez daha dinleyenlerimiz için. Buradan Tatil Afer'den Melih'e kadar bizi dinleyen bütün Türkmenliğe ve yurt dışında bizi dinleyen bütün Türkmenlerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor ve Milli Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Ve şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Aydan Kaya'nın sesinden Zalim adlı şarkımızı dinleyeceğiz. 5 Aralık 2011 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim daha sonra. Tabii ki de kaldığımız yerden güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.

Zalim senin insafın yok mu dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar Ayda'nın sesine. Ve şimdi Gökhan Güney sesinden Kaderi Ben Mi Yarattım diyecek ve bu güzel şarkıyı da 1982 senesinde seslendirmiş ve dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı da dinleyelim.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Gökhan Güney'in sesinden dinledik ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkıyla sizlere baş başa bırakalım sevgili dostlarımız. Alişan sesinden olacak. Yukarıda Allah Var diyecek. 22 Şubat 2007 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Bunu da birlikte dinleyelim.

Doğru yanlışı gösteren Allah sevgili dostlarımız inşallah insanlar yanlış yapıyorsa yanlışlıklarından ve yaptıkları kötülüklerden geri döner. Çünkü Allah'ı hatırlayan insan, Allah'tan korkan insan yaptığı hatanın farkına hemen çabucak varır ve kendine gelir ve o hatadan geri döner, kötülükten. İnşallah Yüce Rabbimiz böyle şeyleri yapmaktan insanları uzak tutsun inşallah diyelim. Kötülük yapmayalım kimseye. Ve şimdi dilerseniz Murat Koç'un sesinden Sen Olmazsan adlı şarkımızı dinleyelim. 27 Mart 2008 senesinde bu şarkıyı da tabii ki de değerli sanatçı Murat Koç'un seslendirmiş. Benden size armağan olarak gelsin. Özellikle şu an sürüş halindeyken bize dinleyen sevgili sürücü arkadaşlarımıza da armağan olsun diyoruz. Hayırlı sürüşler, Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin. Ve tabii ki de iş yerinde olup da bizi dinleyen arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza, mağazacılara da bol kazançlı, bereketli bir gün olsun inşallah sizler için.

Güzel şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi Özgün Sesinden Yalan Olduk adlı güzel şarkımızı dinliyoruz ve bu şarkı da 2007 senesinde seslendirilmiş ve şarkımız sizlerle.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik ve şimdi de Yılmaz Morgül'ün sesinden Doğum Günü adlı güzel şarkımızı dinleyelim. 9 Mayıs 2003 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı ve hep birlikte dinliyoruz.

Ve güzel şarkımızı Yılmaz Morgül'ün sesinden dinledik. Doğum günün bana geldiğin gündür dedi sevgili arkadaşlar. Bu güzel muhteşem şarkımızı dinledik. Ve şimdi de Yurtseven kardeşinin sesinden Şak Şak Eller şarkısını dinleyelim. 1 Haziran 2007 senesinde bu güzel şarkıyı Yurtseven kardeşler seslendirmişler ve hep birlikte dinliyoruz.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar. Ve şimdi Metin Şentürk'ün sesinden Sevgi Benim Hazinem şarkısını dinliyoruz. 2000 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. İyi dinlemeler.

Evet sevgili dinleyenlerimiz ve Metin Şentürk'ün sesinden Sevgi Benim Hazinem adlı şarkımızı dinledik. Ve tabii ki de nostalji kuşağımızın sonuna da geldik sevgili arkadaşlar. Ve son olarak da güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Murat Başar'ın sesinden olacak. İşte O Sensin diyecek. 2013 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Allah'a ısmarladık diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyenlerimiz. Hoşça kalın. Yarın aynı saatte sizlerle buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Dökme Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Halif Ali Zeydi, Stratejik Kalkınma Yolu projesinin başlatılmasıyla ilgili tüm hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi. Başbakan Halif Ali Zeydi, sağlık kurumlarında ilaç ve tıbbi malzeme temininin güvence altına alınması için gerekli adımların atılmasını istedi. Bakanlar Kurulu son toplantısında sağlık güvencesi dosyasına ilişkin kararlarında yer aldığı bir dizi karar aldı. Ulusal Devlet Güçleri İttifakı Başkanı Ammar El Hakim, Kerkük ziyaretinin ilk durağında Kerkük Valilik binasına geldi. Irak Merkez Bankası dolar için yeni döviz kuru belirledi. Doların halka satış fiyatı 1520 dinar olarak belirlendi. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Bağdat'ta rüşvet ve dolandırıcılık suçları ile ilgili 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Basra'da bir müdürün rüşvet suçundan suçüstü yakalandığını açıkladı. Güvenliği güçleri, Kerkük'te düzenlenen operasyonla DAEŞ terör örgütünün bir elebaşını etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçleri Ambar Çölü'nde büyük miktarda kaptagon hapı ele geçirdi. İstihbarat operasyonu, Divaniye'de bir subay ve 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle suçlanan bir kişinin yakalanmasıyla sonuçlandı. Suriye makamları geçen Aralık ayında Humus kentindeki bir caminin bombalanmasına karışmakla suçlanan DAEŞ mensubu bir yöneticinin yakalandığını açıkladı. Yemen kaynakları Aden Uluslararası Havalimanı'na doğru iki füze fırlattığını bildirdi. İlk bilgilere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Aden Uluslararası Havalimanı boşaltıldı. İki uçak güvenli bölgelere nakledildi. Yemen'de güvenlik gerilimi tırmanıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'ı kimin yönettiğini kimsenin bilmediğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Kiev ve 6 bölgede seyir füzeleriyle İHA üreten askeri sanayi tesislerini hedef alan yoğun bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
5: من راديو تركمان FM الفضائية نقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه باتخاذ إجراءات لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المؤسسات الصحية. مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات خلال جلسته الأخيرة، بينها قرارات تخص ملف الضمان الصحي. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم يصل إلى مبنى محافظة كركوك في مستهل زيارته إلى المحافظة. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520 دينار. هيئة النزاهة تعلن ضبط 7 متهمين بقضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال في العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تعلن ضبط مدير في محافظة البصرة متلبسا بتهمة الرشوة. الأجهزة الأمنية تعلن الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في محافظة كركوك. القوات الأمنية تضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في صحراء محافظة الأنبار. عملية استخبارية تسفر عن الإطاحة بشخص متهم بقتل ضابط وثلاثة منتسبين في محافظة الديوانية. السلطات السورية تعلن توقيف قائد في تنظيم داعش متهم بالتورط في تفجير مسجد بمدينة حمص في كانون الأول الماضي. مصادر يمنية تفيد بإطلاق صاروخين باتجاه مطار عدن الدولي، فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب استهدافه وسط توتر أمني متصاعد في اليمن. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
6: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımız için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza değerli aziz dinleyicilerimiz. Buradan sizlere ne diyelim? İyi vakitler, mutlu vakitler, hayırlı akşamlar bir daha bütün değerli dinleyicilerimiz için. Evet, programımız başladı ve sizlerle devam edecek. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı hatırlatalım sizlere. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve hayırlı akşamlar beylerimize, hayırlı akşamlar hanımlarımıza, hayırlı akşamlar bütün Türkman eliye. Hazırsız değerli dinleyicilerimiz. Eğer hazır isağız, ben de hazırım. Hemen programımız başlasın. Tabii ki de WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle. Dilerseniz gidelim, bakalım hangi şarkını açılış şarkımız olacaktır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sıradaki şarkını tabii ki de sizlere armağan ederim. Özellikle de bütün dinleyicilerimize ve aynı vakitte buradan devamlı arkadaşlara armağan olsun. Şu anda radyo başında oturan bütün dinleyicilerimize armağan gelsin. Aynı vakitte bazı beylerimiz var, şu anda işten dönürler ve sizlere de yakın Allah kolaylık versin. Bu şarkıyla bırakım sizleri, armağan olsun bütün Türkmenlere. Bu şarkıdan sonra hemen istek şarkılarımızı alacağız tek tek.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Açılış şarkımız oldu, Sizler Armağan Oldu. Hadi bu şarkıyla eşlik yapalım ve güzel şarkımız sizler için geldi tabii ki de. Bir daha mutluluklar.

0: Diyarın, alo buyurun. Alo. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesilipti. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Şu anda biz İstekler programındayız ve bir daha mutluluklar. Diyarın, alo buyurun. Alo buyurun arkadaşımız, önce sen.
1: Müslüm babanın üstadı.
0: Tamam, emredesen. Adı nerede, herden katılsan?
1: Muhammed.
0: Muhammed arkadaşımız, belli. Kimlere şarkını armağan etsen?
1: Selahfer'den.
0: Kimlere armağan etsen şarkını?
1: Müslüm babanın üstadı.
0: Ustam şarkısı, evet, tamam. Tamam, daha kimler armağan olsun?
1: Valla sizin kanat.
0: Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de devam edilir. Birinci telefon bağlantımız Tellafer'den oldu. Arkadaşımız bizlerle katıldı. Teşekkür ederiz. Müslüm Baba'nın sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerden. Emredesin diyağın. Dilerseniz bir daha numaramızı hatırlatağın.

Numaramız 0770-731-64 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerse özgüdağın, Müslüm Baba'nın sesinden bu güzel şarkımız dinleyen, özellikle de telaferde bulunan bütün dinleyicilerimize armağan olsun ve bir daha mutluluklar, iyi vakitler dilerim sizler için ve bu güzel şarkımız sizlere armağan olsun. Tabii ki de değerli dostlarımız.

0: Evet, bir daha döndük sizlerden. Buradan arkadaşımız ses atıp bizler için hemen ecdağın sesi bakalım. Nedir?
1: Selamun aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Necasiz, iyisiniz inşallah. Ben Azgar, Danimarka'dan. Zahmet olmasın, Selda Abacan'ın şarkısını istirdim. Gurbet üstüne de. Armağan edilen bütün izahede çalışanlara, bir de sizlere özellikle. Bu arada Musallaman Tukasına, bir de Çerçüç halkına. Teşekkür ederim, saygılar, hürmetler. Kalın sağlıklı.
0: Tabii ki de biz teşekkür ederiz senden bu güzel sesi gönderdiği için bizlere. Tabii ki de emredesen hemen şarkısını verağın arkadaşımızın, dünyanın hep beraber ve gurbette bulunan bütün dinleyicilerimize saygı salamımızı gönderdik. En yakın zamanda inşallah öz yurdumuza dönersiniz ve buradan aynı vakitte Kerkük halkına saygı salamımızı gönderdik. Programımız devam ediyor.

Evet, buradan arkadaşımız yazıp hayırlı akşamlar, nasılsınız? İyi günler, iyi yayınlar dileyipti. Ben Ali Köprülü yazıptı. Teşekkür ederiz senden Ali arkadaşımız katıldığı için bizlerden.

Evet, buradan bir arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sıradaki şarkının özellikle de armağan ederim sizlere ve başkanımıza armağan olsun, sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Dilerse öz gidağın hemen bir harekatlı, güzel bir şarkı dinleyin, özellikle de sizlere armağan olsun ve programımız devam ediyor.

Evet, burası Türkmen FM Uyd Radyosu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir daha. İyi akşamlar dilerim sizler için. Büyük pazarda olan bütün beylerimize alırız kuzu artırsın. Aşkına bakışan göze doyulur mu doyulur mu? Hadi değerli dinleyicilerimiz, katılın bizlerle. Numaramızı hatırlatın. 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Şu anda biz İstekler programındayız. Kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Nur arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederim arkadaşımız. Sen nasılsın? İnşallah iyisin. Güzel vakitler inşallah geçirsen bizlerle. Yazıp şu anda yemek edirem ve sizleri dinlerim. Bir güzel şarkı verse memnun olduk. Sağ olun, var olun yazıptı. Bana yaptıklarına şeytan pes diyor. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan Şems arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi. Teşekkür ederiz arkadaşımız. Yazıptı, eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk, armağan ederiz özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de bütün Türkmenlere armağan olsun deyipti.

Buradan arkadaşımız yazıptı merhabalar. Seher arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar nasılsınız? Eğer mümkünse Türkmanca bir güzel şiir okursa öz memnun oluruz. Armağan edirik özüm bütün Türkmanlara. Özellikle de Lina Hanım sizlere armağan gelsin. Ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Ve programımız tabii ki de sizlerle devam edirik. Değerli dinleyicilerimiz, saygı salamımızı gönderirik bütün hanımlarımıza, beylerimize. Dilerse öz gidiyorsun Türkmanca bu güzel şarkımızı dinleyin. Armağan olsun bütün Türkmanlara. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hadi yaşlılık yapalım bu şarkıyla.

Buradan tabii ki de Beşir'e saygı selamımızı göndererek oradaki bulunan bütün değerli dinleyicilerimize ve sizlere bir daha diyağın hoş geldiniz. Hüseyin arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz Duz'dan katılalım sizlerden. Aynı vakitte Türkmenca bir şarkı isteyip de bizlerden armağan edip tözünü bütün dinleyicilere ve yazıptı sağ olun var olun. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Dilerse uz hemen gidelim bu güzel şarkımız dinleyelim Türkmenca olacaktır armağan olsun. Bütün Türkmenlere ve özellikle de sizlere ne diyelim hayırlı akşamlar mutlu akşamlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Bu güzel şarkımızı dinledik. Türkmanca sizlere armağan etti özünü. İnşallah beğendiniz özünü ve programımız tabii ki de devam edilir.

Buradan Yavuz arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse duygusal bir şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü. İlk önce sizlere ve ondan sonra yazıptı. Bütün dinleyicilere, Arafa Center'da bulunan bütün değerli dinleyicilere armağan edip özünü. Teşekkür ederim.

Evet, yayınımız devam edir. Ahmet arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Şu anda dinlerim sizleri. Sıradaki şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Ve dilerse öz gidelim hemen bu güzel duygusal şarkımızı dinleyelim. Armağan olsun bütün dinleyicilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ve aynı vakitte buradan bütün Türkmenlerimizi kutluyoruz. Bugün 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı'dır değerli dinleyicilerimize diyelim. Buradan sizleri kutluyoruz ve bütün Türkmenlerimizi kutluyoruz. İyi vakitler dileriz sizler için bir daha. Ve programımız devam eder. Aynı vakitte arkadaşımız yazıp bizler için bugün 7 Ekim tabii ki de Türkmen Milli Bayramı'dır. Ve buradan yazıptı. Bütün Türkmenleri kutluru, güzel bir şarkı isteyip de özellikle dedir radyoda çalışanlara ve bütün dinleyenlere armağan olsun, sağ olun, var olun, iyi yazıptı. Teşekkür ederiz senin arkadaşımız ve programımız devam ediyor.

Bir daha bir gün 7 Ekim Türkman Milli Bayramı'nı değerli dinleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve buradan saygı selamımızı gönderirik sizlere. Değerli aziz dinleyicilerimiz, buradan bakağında kim katılıptı ve hangi şarkınızdır bizlerden? Hemen Sac arkadaşımız yazıp merhabalar nasılsınız bizlere yük teşekkür ederiz. Eğer mümkünse bir Türkmanca şarkı verse memnun olduk, sağ olun var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve dilerse öz bu güzel şarkımızın yakın Türkmanca olacaktır. Sizlere armağan ederiz özünü. Bir daha saygı, selamımızı ve sevgimizi gönderiz sizlere.

Yet umudu kesmenden evet. Bir daha sizlerle olduk ve programımız devam edir. Buradan Mustafa arkadaşımız yazıp bizler için merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıp da bir güzel şarkı verse memnun olurum senden. Armağan ederim özünü ilk önce sana ve ondan sonra yazıp da bütün dinleyicilere. Sağ ol arkadaşımız. Aynı vakitte Valid arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? Şu anda arabada ve sizleri dinlerim. Sıradaki şarkına armağan olsun bütün dinleyicilere. Teşekkür ederiz ve Nermin arkadaşımız yazıp sıradaki şarkını armağan ederim kızıma ve özellikle de konuşma armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden değerli dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Dilerse özü bu güzel şarkımızı dinleyin, armağan ederim özün sizlere ve programımız devam eder.

Ve programımız devam eder. Buradan arkadaşlarımız tabii ki de tebrikat gönderir bizler için. Teşekkür ederiz sizden arkadaşlarımız katıldığınız için bizlerden. Ve programımız devam eder. Buradan Nazım arkadaşımız yazıptı. Bir şarkı verse memnun olam. Armağan ederim özün sene. Ve yazıp bütün dinleyicilere sağ olun, var olun yazıptı.

Buradan arkadaşımız yazıp ilk önce iyi akşamlar 7 Ekim tüm Türkmenleri kutlu yazıp 7 Ekim'imiz kutlu olsun milli bayramı. Herkese armağan edilen bir şarkı yazıptı. Buradan teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senden. Kimden geldi bizler için? Amir arkadaşımız yazıptı ve bütün dinleyicilerimizini tabii ki de bayramını kutluyuptu. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden tabii ki de. Ve buradan hemen bakalım ayrı arkadaşımız ne yazıptı. Selamu aleyküm, mesa el khayr, işlönküm. Ziyanin inşallah atlub ugniyet Ali Benna ehdihel kadir Türkman eli. Ve eydan ehdihel Türkman FM ul ehli ul ahbabi ul cemiyel müstemi'in ehdihel azdiqai. Eşkürküm cezil şükür tahiyyati ve selami ve ihtirami lil cemiyel. Etemenna lekum avukaten cemile akukum Arsan Sorani.

Hadi bu şarkını bütün Türkmenlere armağan ettim. Eşlik yapın bu şarkıyla değerli dinleyicilerimiz. Aman Ayşe, aman Ayşe. 7 Ekim Türkmen Milli Bayrağımız kutlu olsun. Hadi çavgınlar uz. Ve şarkıyla eşlik uz. Umarım güzel bir gün geçirsiz ve enerjiniz boldur.

Ve programımız devam edire. Az bir süremiz kaldı. Programımız bitecekti. Ve buradan saygı, salamımızı gönderirik sizlere, bütün Türkmen bölgelerine. Değerli izleyicilerimiz, bir gün sunmakta. Ben Lina Cömert. Ve Ersen arkadaşımızın yolunu kırmayağın, gidağın bir güzel şarkı verağın Ali Benen sesinden olacaktır, armağan olsun. Sene arkadaşımız ve programımız devam edir. Dilerse uz bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyağın. Ve buradan son bakağın kim yazıptı bizler için. Ve istek şarkısın olacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Emel arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Altın Köprü'den katıldım sizlerden. Eğer mümkünse sıradaki şarkını armağan ederim. Bütün dinleyicilere, özellikle de Lina Hanım, sizlere armağan olsun. Ekibuza armağan gelsin ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için, bizlerden saygı salamımız var sana. Ve programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Buradan tabii ki de istirdik sizlerle kalağın daha fazla vakit, ama programımızın vakti malimdi. Buradan sizlere ne diyeğin? Saygı salamımızı gönderdik bütün Türkmenler için. Özellikle hanımlarımıza, beylerimize, görev başında olan bütün kişilere. Buradan ayrı bir arkadaşımız da yazıp, selamu aleyküm, uhenni eşşabi Türkmani, teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Cevdet arkadaşımız ve aynı vakitte Musalla semtinde, Koreya semtinde, Bağdat yolunda bulunan bütün insanlarımıza saygı salamımızı gönderdik. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. İnşallah güzel vakitler geçirdiniz bizlerle. Her günde saat 3'te haberlerden sonra İstekler programıyla sizlerle olacağız değerli dostlarımız. Bütün Türkmen bölgelerine, ta Tel Afer'den Mendeli'ye kadar saygı salamımızı gönderdik. Sizleri çok

harika. Dilerse Uz Ali Benen sesinden bu güzel şarkı armağan olsun sizlere. Özellikle de arkadaşımız Ersen Soran isterdi bu şarkını. Ali Benen sesinden olsun dedi. Ve yazıptı. Ehdiha eyzan likul şabi Türkmani ve ehenni şabi Türkmani yazıptı. Teşekkür ederiz. Evet değerli dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Yarın aynı vakitte ve aynı saatte sizlerle olacağım. Tabii ki de istekler programıyla. Bugünlük bu kadar idi. Öz Üzeyi Bakın son şarkımız Ali Benden sesinden olacaktır. Ve kalın sağlıkla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat,

Ya biz neden hep tartışıyoruz? Oysa ki birbirimizi çok seviyoruz. Belki de bu yüzden anlaşamıyoruz. Ya ben senden nasıl vazgeçerim ya? Sonu ölüm mü? Etme seveyim gözünü. Ben her şeyi göze almışım zaten gülüm. Sen gel.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

ne dersiniz? Benim gönlüm çaresiz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمانlar, عزيز kardeşler, bacılar, dinleyenler, vaktiniz hayırlı olsun. Allah Subhanahu ve Taala'nın bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Allah'ın fazlıyla bir de canlı şekilde kavuştuk. Tecvid dersleriyle Cenab-ı'dan duamız Allah Subhanahu ve Taala'dan kabul etsin bizden bu dersleri, bu okumaları, bu alıştırmaları bizi ehli Kur'an'dan etsin ki Allah Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurur, hum ehlullahi ve khasatu. Aziz kardeşler, bacılar, canlı şekilde ihsizule bir gün inşallah Teala El-Beled surasını okuruk. Nümresi de 9. suradı Kur'an-ı Kerim'de. Mekki suralardandı, hicreden önce anıptı. Ayetleri de 20 ayetti. Dediğimiz kimin? Suratul Beled okuruk bir gün. Ve Kur'an-ı Kerim'in de perresinde, yani 594. perredeydi Kur'an-ı Kerim'de. Mekki suralardandı, 20 ayettendi. Bizi isteyen arasın, okumağını arz etsin, okumağını dinleriz. Bu numaraya bizi arasın, 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Şimdi inşallah Teala Suratul Beled'i okuruk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşler, bacılar, bir de döndük sizden Allah'ın fazlıyla. Bir gün dersi bir önemli dersti tecvid ilminde. O da meharic el-huruf. Meharic el-huruf. Dedik ki, yani ilk derste bunu da, bu mevzuu da ele aldık tabi. Demiştik de ki, Kur'an-ı Kerim neden yani mütekevvindi? Kur'an-ı Kerim 114 suradı. Her surada ayetten beraberdi yani. Her ayette içinde ne var? Sözler var, kelimet var. Sözler neden yani söz olupdı? Harfler. Şu üç harf yığışı bir söz oldu, bir kelime oldu. Şu üç söz yığışı bir ayet oldu. Şu üç ayetten bakarsan bir sure oldu. Surelerden Kur'an-ı Kerim oldu. Onun için aziz kardeşler, bacılar, biz okuyanda ne okuruk? Harf okuruk. Harf okuruk. Fetecvid, ilm tecvid, bize alıştır bu harfleri nece okuyağın, nece okuyağın, bilintir bize nece okuyağın. Önceden bilağın, insanda ses var. Ses var, bir de ne var? Nefes var. Ses ne demekti? Ses nece oğlu, ne demekti? İnsanın akciğerinden hava çıkar. Hara deger? Ses tellerine deger. O zaman ne oğlu? Ses oğlu. İnsanın akciğerinden, riyetinden hava çıkar. Ses tellerine deger. Ses oğlu. Buna dilini as-saut, bu sest. Ama geldiyse, geldiyse, akciğerinden hava çıktıysa, ses tellerine değmediyse bu hava, ses olmaz. Buna ne diyorlar? En-nefes. Onun için, tecvid babında, ses var, nefes var. Ses var, nefes var. Şimdi gelin bakalım. Bizim etrafımıza baksak, sesler neden oldu? Yani baksak etrafımıza sesler var. Acaba ses sadece o hava ki çıkır insanın ağzıgarından ses dillerine de giri, ses olur. Sadece ses böyle olur. Ama baksak mesela etrafımızda suyun da sesi var. Sözüm ya bana davarların da sesi var. Bulutun sesi var, filanı var. Yani onun için ses neden olur? Ses, aziz kardeşler, bacılar, üç şeyden oldu. Birinci, attasadum, iki şey birbirine değdiyse ses çıkardı, elbet. İki şey birbirine değdiyse ses oldu. Dilin özne el-kar'u. Yani indi ben çapın çaldıysam. İki elimi, avculumu birbirine çaldıysam elbette ses oldu. Buna dilini ettasadum. Ettasadum. Tecvid babında. Manası iki şey birbirine çarptıysa, değdiyse ses oldu. Bu bir. İkinci, yahut da iki şeyi birbirinden uzak ettiysek. Baksam iki şey birbirine yapışıp
uzak ettiyse gözlerini aynen ses oğlu. Buna dilini el-kal'u. El-kal'u. Yani senin aluda bir kalem var. Ağaç kalem var. Kırdıysa özünü ses oğlu. Netu iki şeyi birbirinden uzak etti. Ya hutta aluda bir perre var. Kağıt var. O perreni yırttıysa ne oldu? Ses çıkardı. O perrenin parçalarını birbirinden uzak etsen bu da ses çıkardı. Bu oldu ki birincisi neydi? İki şey birbirine yapıştıysa, çaptıysa ses oldu. Bir de iki şey birbirinden uzak olduysalar aynı zamanda ses oldu. Üçüncüsü sirkelemek. Bir şey sirkelendiyse ihtizaz dilin özüne ondan da ses oğlu. Fiziyede dilin özüne eşşevketu ve rannana. Yahut da mesela aluda bir kağıt var, cam malı sumpara biz diyarı gözüne. O sumparanı yahut da bir ege var aluda bir demire sürttüyse o özünü ne oldu? Ses çıkardı. Ve bu dilin özüne el ihtizaz. Bu üç şeyden etrafımızda ses oldu. Birincisi ettesadum, ikincisi ettebaud, iki şey birbirinden uzak olduysa, üçüncü şey el ihtizaz. Bunu bilenden sonra bize ne lazımdı yani bu mevzuda? Bunlar hepsi önceden maharicül hürfe girmeyenden önce bunları bilsek iyiydi. Dedik birinci neydi? Yani bu konuştuğumuzun şeyi kıssası neydi? Yani kıssayıca konuşsak özünü. Ses insanda nece oğlu? O havadı ki akciğerinden çıkar. Ses dillerine de gel, ses oğlu. Buna dilini as-savut. İkincisi o nefes, o hava çıktıysa insanın akciğerinden ses tellerine değmediyse ses olmaz. Ona sadece dilini en-nefes. Bunu da bildik. Etrafımızda bizim çevrede mesela ses daha neden olur? İki şey birbirine çaptıysa, değdiyse ses olur. Dedik de ki mesela insan çapın çaldıysa iki avcı birbirine değer ses oğlu. Yahut da iki şey birbirinden uzak olduysa, ayrıldıysa, indi mesela bu bombalar, büyük bombalar ki dilin özüne el-kalnabil, en-nevaviye, aslan bunlar birbirinden uzak olur. Bu zerretler, elektronatlar birbirinden uzak olur. Bu büyük sesi çıkardır. Aynı zamanda dedik mesela elde bir perre var, yırttıysa özünü, bu çağırdı yırttıysa özünü, aynen ses olur. Yahut da bir kalem aluda kırdıysa özünü, bir ağaç dalı var, kırdıysa özünü, o da iki şey birbirinden uzak olur, ses olur içinde. Bir de dedik de sirkelemek, iki şey birbirine sürttüyse aynen ses çıkardı. Dedik de bir sumparanı, sumpara var, ağac malı vurduysa o ağaca yahut da demire bakasan ses çıkardı. Bir otomobil mesela yeri stop bastıysa bakasan ses çıkardı acı süratle yürürse. Fabulardan ses oğlu aziz kardeşler bizim çevrede etrafımızda. Harfler okuyandak, harfleri biz okuyandak, tabi harfler yen sakindi. Şimdi mesela hemzedi, ba'di, ta'di, tha'di, sonuna kadar. Bu harfler yen harf sakindi. Ki ne fetha, ne damma, ne kesra var üzerinde, altında. Buna dilini el harfus sakin.
الحرف الساكن وحرفتكي حركة سزد ن ضم ور زارندا ن فتح ور زارندا ن كسر ور زارندا بنضيلنا الساكن الحرف الساكن حرف الساكن حرف جالديسا ساكن ولديسا تصادم لا تخار يخسى تباعد لا تخار نريد أن تخار تصادم لا كي شيء بربرنا دير حرف الساكن تخار ونو دا بلاغن يعني نكي من مثلا ميم حرفه بس دا ميم حرفه وار ما نا ما ما فتحايسا أولم ما كسرايسا أولم مي ضمايسا أولو نو ما مي نو بولار متحرك تلار إجال ديسا ساكن أول ديسا نولا أخر غزن أم أم تصادم الشفتين إكيد داخ بربرنا يابشه بربرنا تصبر أم أن bir şey daha var. Bunu da gerekin bilagın. Her harf çıkışında yalğız özü çıkmaz. Gerekim ki şey yığışsın, yalla bir tek harfi okuyabilirsen. İndi örnek alalım. Dedik mim harfi çıkışı hardandı? Dudaklardandı. Acaba üst dudaktan çıkar yoksa alt dudaktan çıkar? Yok. İki yerden çıkar. Yani üst dudaktan alt dudak birbirine yapışı yalla mim harfini okuyabilirsen. Em. Onun için her harf çıkmağında iki şeye itimat eder. İki yere itimat eder. Yani insanın alt dudağı olmasa mim harfini okuyabilmez. Üst dudağı olmasa mim harfini okuyabilmez. Ama bu ki dudak yapışı birbirine kisi yani olanda yalla mim harfini okuyabilir. Tüm harfler beladı. Tüm harfler beladı ki çıkışları muhakkak ise. Bu kişi yığışı yalla bu harfleri okuyabilir. Onun için el hurufu sakine tahrucu bit tasadum. Kişi birbirine çapar yalla bu harfler çıkar sakin olduğu vakit. Tabi hapsi harfler de dudaktan çıkmaz. Harfler var. Mesela insanın boğazından çıkar, hıtlağından çıkar, var dilinden çıkar, dilinin sonundan, ortasından, dilinin başından, dilin başından mesela bir de damağına yahut da yukarı dişlerden kisi bir olay yalla bazı harfler okulunu. Onun için الحروف الساكنة تخرج بالتصادم أم أن أبل أما الحروف المتحركة قال ديسا حرفك üstünde حركة oldu فتحة oldu ياخد ضمة oldu altında كسرة oldu bunu oldu neyle çıkar بتباعد عضوي النطق bu iki şey birbirinden uzak oldu yalla bu harfi okuyabilsen. Yani indi nun harfi koy mimi alağın. Mim harfi dedik sakin olsa bu iki şey iki parça birbirine yapışır. Em. Ama fetha olduysa üzerinde olum me. Bakarsan bu ikisi birbirinden uzak ol. Kesra olduysa i. Alt teneke ener. Damma olduysa üzerinde mu. Dudak yumulu. Manası bu iki taraf birbirinden uzak olduğu vakit yalla bu harfleri okuyabilsen.
Onun için kardeşler, bacılar, bugünün konusu buydu. Aldık ses nerede? Nefes nerede? Bir de sesler neden oldu bizim çevrede, etrafımızda? Yen kişiyi birbirine çarptıysa, yen de kişiyi birbirinden uzak olduysa, yen de kişiyi mesela birbirine sürttüyse o özünü el-ihtizaz dilin özüne. Bir de el-hurufu s-sakine neyle çıkar? Bir et-tesadum. Harf geldiyse, müteharrik olduysa, fethali olduysa, dammalı olduysa, kesralı olduysa neyle çıkar? Bu ki taraf birbirinden uzak olduysa. Bunları gerekin bilagın önceden, yani girmeden önce bu mevzuu ele almadan önce ki mevzuunda el-huruf ev meharic el-huruf. Bir kısa aradan sonra inşallah Teala bir de sizle döndük aziz kardeşler, bacılar, bizimle kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالي قردشتار باجلار برد الله فضلي لا سزولا دندخ بجن سورة سكي أخذ غزنة ديدخ سورة البلد نتا آية تاني دي جرم آية تان سراسي ترتيبي قرآن كريم دا نتانج سورة دي دقزان دقزانج سورة دي مكي سورة لردان دي كي بيغمبر افندمزن هجراسنن önجا نازل olup indi bu suranı Allah'ın bakağın bu suralarda ne faydalar var böyle bir kısa şekilde açıklayağın özünü Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu bihazel beled tabi burada La uqsimu bihazel beled burada La fazladı yok Kur'an-ı Kerim'de fazladı Arapça dilinde bu lam la harfini getirirler, ziyade ederler, te'kid hatırı için. La uksimu, manası odu, uksimu. Allah subhanehu ve teala istediği şeye yemin diter. La uksimu, yani yemin dolsun. Bihazel beled. Beled burada manası nedir? Naksı beled, naksı bölge Mekke'ye. Allah subhanehu ve teala kasam yedir. Mekke'ye ki özü halk edip özünü. Özü Mekke'ni Mekke edip. La uqsimu bihazel beled yani kasam olsun. Bu bölgeye, bu memlekete ki asıl da Mekke'de. وأنت حل بهذا البلد كي يا محمد عليه الصلاة والسلام سن بو مملكة سن بو بلغد سن وأنت حل بهذا البلد تبي مكة الله سبحانه وتعالى إيو بيت الله أرداد كي كعباد والله سبحانه وتعالى كعبان وأترافنه حرام يدب كديلنوزنا البلد الحرام المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تبي الله سبحانه وتعالى مسجد الحرام حرام يدب çünkü orada savaş olmaz, öldürmek olmaz, av etmek olmaz. Orada insan canına, malına, hapsına mekayet olmaz kimse, kimseye taaddi etsin o yerde. وَاَنْتَ حِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ Kasam olsun o bölgeye, o memlekete ki sen içindesen. Tabi Allah subhanehu ve teala dediğimiz kimin ikram edipti Mekke'ni. Çünkü İbrahim aleyhisselam var idi içinde. İsmail aleyhisselam var idi içinde. Bunlar da Peygamber Efendimiz'in kocalarıdır. Ve bir de Peygamber Efendimiz olduğu zaman Mekke'de Allah subhanehu ve teala o Mekke'ye bir şan verip bir yer verip ve ente hillun bihazel beled ve validin ve ma veled Allah subhanehu ve teala kasem yedir. Adem aleyhisselam'dan ki insaniyetin babasıdır. Ve özünden de sonra zürriyesidir. Tabi bunları kim halk edip? Allah subhanehu ve teala. Onu bilagın aziz kardeşler, bacılar. Allah subhanehu ve teala bir şeye yemin diçse öz zatına yemin diçir. Yani dedik Mekke'ni kim Mekke etti? Allah subhanehu ve teala Peygamber Efendimiz'i kim halk etti? İcad etti, bıraktı Mekke'de? Allah subhanehu ve teala'dı. Adem aleyhisselam'dan son insan
olarak yer üzerinde kim bunları halk edip? O da Allah Subhanahu ve Teala'dır. Fe Cenab-ı Hak öz zatına kasam edir. Yani yemin dostun ki bunları Mekke'ni Mekke edene Peygamberi aleyhissalatü vesselam bırakan Mekke'de bir de Adem aleyhisselamı halk edip icat edip zürriyetini halk edip icat edip kasam olsun bunlara yani ki halk edenlerine cevabı neydi? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدْ. Burada Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetine nişandı ki Allah Subhanahu ve Teala özü halıktı. Allah Subhanahu ve Teala buyurur, biz insanı halk etmişik fi kebed. Kebed neydi? Yani insan her zaman ağırlıktadır. Keyf de görse bu hayatta sıhhat, mal gördüyse ama insan her zahmetliktedir. İnsan anasının karnında olan vakit her zahmetliktedir. Gelip bu dünyaya her zahmetlik çeker. Küçük olan da her zahmetliktedir. Bakırsan yürümek alışınca mesela bakırsan kaç kere düşer. Allı kırılı, eli incidi, yığlar, acı olu, filan olu. Bu zahmetliktir. Bu hapsi kebetti. Fi su'uba, fi meşakka. Baksan hasta oğlu. Ondan sonra mesela beyik oğlu, hasta oğlu, işsiz oğlu, işler, evlerini, mesela biz diyelim ev derdi, zahmetliği filan. Baksan ondan sonra vefat eder. Vefattan sonra türbe var. Türbeden sonra hesap kitabı var. Ondan sonra cennet var, cehennem var. Baksan İnsan ta Allah Subhanahu ve Teala'nın cennetine girene vakit ha yorgunluktadır. Az o zaman ki girdi cennete, kavuştu Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmetine, o zaman bu kebed biter, bu zahmetlik biter. Bu hem hafet hapsı biter. La yemessuhum fiha nasabu وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. O zaman cennete girdiği vakit ne acılık var, ne hastalık var, ne yoksulluk var, ne fakirlik var. Yoktu. O zaman hep bir şey hoştu. Onun için insan ne kadar dünyada de fi kebed. اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ. İnsan böyle zannedir. Kimse hakkından gelmez. İnsan ne olsun? Gücü ne olsun? Ki böyle gücüne güvenir. Ey insan sen ne sen malıyla güvenirsen, gücüyle güvenirsen. Allah Subhanahu ve Teala'nın gücüne bak. Allah Subhanahu ve Teala özü seni yaradı. Bu mal ki sen içinde, sen kefsafı edilsen içinde. Verani Allah Subhanahu ve Teala'dı. Onun için... Sen zannetme Allah Subhanahu ve Teala senu hakkudan gelmeyecekti. Yahut da niyet sev senu ki sevde kalı. Yok. Yekulu ehlektu malen lubada. Kafirler mallarını, bol bol mallarını bakırsan sarf edipler. Hatta ki bu dine karşı. Bu din dağılmasın. Bu din hiç olsun. Bu din bitsin. Bu kafirler her zaman böyleymişler. Onun için Allah Subhanahu ve Teala insanın ettiğini konuşur. O kafirlerin ettiklerini konuşur ki birisi diğer ben bunca sarf ettim, bunca verdim, bunca falan ettim. Hatta İslam dağılmasın, bu din dağılmasın. Ama hapsi boşa gider. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدْ. İnsan böyle zannedir. Günah ettiği vakit Allah Subhanahu ve Teala görmür özünü. Böyle değil. Allah Subhanahu ve Teala'dan yani
kimse özünü saklayabilmez. İnsan her hardaysa Allah Subhanahu ve Teala'nın nazarı altındadır. Görmeği altındadır. Çünkü Allahu Azze ve Cel Semî'un Basîr'di. Sıfatı görer. Her şeyi de görer. Allah Subhanahu ve Teala'dan bir şey gizli kalmaz. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın azim sıfatlarından birisidir. Fe insan zannetmesin, günah işleyende Allah Subhanahu ve Teala görmür özünü. Bile yani insan yalnız da olanda bir günah edende bilsin Allah Subhanahu ve Teala görür özünü. Bu da bizi ne faydalandırır? Bilâğın aziz kardeşler, bacılar, Allah Subhanahu ve Teala her zaman bizi görür. Onun için günah işlemeyin. Halk içinde baksan insan var, halk içinde olanda, arkadaşlarıyla olanda günah yapmaz. Yalnız olanda günah yapar. Böyle bilme ki Allah Subhanahu ve Teala seni görmür. Nece arkadaşları içindeydi, toplumdaydı, günah işlemirdi ki bilirdi Allah Subhanahu ve Teala seni görür yahut da utanırdı arkadaşlarından. Ama yalnız kalanda aynen günah işleme. Utan Allah Subhanahu ve Teala'dan ve bil de Allah Subhanahu ve Teala seni görür. Elem nec'al lehu aynayn. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetlerde nimetlerini bilintir insana. İnsanı halk eden de Allah Subhanahu ve Teala iki göz verir özüne. Elem nec'al lehu aynayn. İnsana bu iki gözü veren kimdi? Allah Subhanahu ve Teala'dı. Ve bu gözler de baksak rengi fark eder. İnsanların bazının gözü karadı, bazı yeşildi, bazı mavudu, bazı böyledi, buğda rengidi filandı. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın azamatına nişandı. İnsan bu iki gözle etrafını görer, hayatını yaşar. Bu iki göz nimetti. Bu iki göz nimetti. Allah Subhanahu ve Teala bu iki gözü insana verende insan çıxır isteyip nimet verir özüne. Onun için bizden ne ister? İster bu iki gözü iyi şeyde kullanak. Yani o insanlar ki gözleri yoktu, Allah Subhanahu ve Teala elbette onları taviz ettir, kıyamatta yerlerini cennet eder. Nece hadiste gelip de eğer şükrettiyseler, hamd ettiyseler. Ama insan gözü olmasa zahmetti. Onun için Allah Subhanahu ve Teala insanı halk edende iki gözü verip özüne hatta bu etraflarındakini görsün, hayatını yürüsün. Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerine baksın, görsün. Ve lisanen ve şefeteyn. Allah Subhanahu ve Teala bizim için buyurdu. O insanı halk edende insana dil verdik. İki dudak verdik. Bir dil, iki dudak. İnsanın dili olmasa konuşabilmez. İki dudağı olmasa konuşabilmez. Manası odur ki dil de nimetti, iki dudak da nimetti. Allah Subhanahu ve Teala'nın nimetlerini taatında işleyek, taatında bırakakın. Bu dil insanı cennete aparı yahut da cehenneme aparı. Bu dil çok zor bir şeydi. Aziz kardeşler, bacılar. Bu dil insan iyi kullandıysa özünü bir nimet özü için. Allah Subhanahu ve Teala'nı zikrettiyse, Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd ettiyse bu dille oğlu. Bu ibadetler baksan dille oğlu. Kur'an-ı Kerim'in okumağı neyle oğlu? Dille oğlu. Allah Subhanahu ve Teala'nın zikri neyle oğlu? Dille oğlu. Allah Subhanahu ve Teala'nı isen
وصف دسان دلا اول باخسان بو خلق دعوات يدسان الله سبحانه وتعالى نين يولنا دلا اول اما عين زمانده دا انسان خراب قلانديسا بو ديلي كفر شرك يا خطة غيبة اتماغ لعنة اتماغ سويش فلان عرب وزماغ بو هب عينا ديلا اول ونيت دين منس امر يدر بزا بو نعمة تأييزة قلانن الله سبحانه وتعالى نن يولن دبر اخن وزن حمد الاون شكر الاون كي الله سبحانه وتعالى بو ديلي ويرب سزا انسان اتارسندكني نجا اتار يازيا نيدن diliden, diliden, dil olmasa bilmesen o insanın niyeti nedir? Onun için insan konuşmağı bile o insanı sen bir teraziye vurasan. Konuştuğu şey bilirsen bu insan yan Müslümandı, yan kafırdı mesela. Yan da yahut da filan dindedir. Yahut da heristleri yoksa da şer istir. İyi konuşur yahut da şer konuşur. Onun için Allah subhanehu ve teala bu nimeti verir bize. وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ Allah subhanehu ve teala öz nimetiyle bize görsedipti bu düz yolu yahut da harap yolu. Neyle? Peygamberler yollayıp, enbiyeler yollayıp, kitapları andırıp düz yolda bellidi, yanlış yolda aynı zamanda da bellidi. وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى insana da hürriyet verip öcüde ki yol var ey insan, seni halk ettik, nimetler andırdık üzerine, nimetleri bağışladık üzerine, öcüde de ki yol bıraktık. O bu yol naksı tamamdı, naksı yanlıştı. Peygamberler yolladık. Kitaplar da indirdik. Hatta bu iki yolda belli oldu, malum etti. Sen o da ey insan hürriyet var oldu. Seç. Allah subhanahu teala sana akıl verdi. Sana fikir verdi. İyi yol, düz yolu tut. Düz yolu tuttuysa, peygamberlerin yolunu seçtiyse, Allah subhanahu teala seni tevfik edecekti. Harap yolu seçtiysen aynı sen uçu var ama bu sonu, bu harap yolun sonu kuşmanlıktı. وَهَدَيْنَاهُنْ نَجْدَيْنِ Tabi ayetler bizde daha gelir. Duamız Allah Subhanehu ve Teala cümlemizden kabul etsin. Cümlemizi muvaffak etsin. Ehli Kur'an etsin. Duamız Allah Subhanehu ve Teala'dan bizi Kur'an-ı Kerim'in okumağına iyi çalıştırsın. Kur'an-ı Kerim'i gece gündüz okuyağın, ayetlerinden faydalanağın. Duamız Allah Subhanehu ve Teala'dan ana babamızı affetsin, öllerimizi affetsin, memleketimizi saklasın, tüm şerden gençlerimizi muvaffak etsin. Kızlarımızı sitir etsin, oğlanlarımızı muvaffak etsin, ehli taat etsin hapsını, evlerimize bereketini endirsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قطع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekimi Kerkük Valiliği binasında kabul etti. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekim Kerkük'ün çeşitliliği ve ulusal özelliğiyle öne çıktığını belirterek Kerkük yönetimi ve il meclisinin çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekim, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanlık binasını ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Irak Merkez Bankası dolar için yeni bir döviz kuru belirleyerek doların halka satış kurunu 1520 dinar olarak açıkladı. Irak Merkez Bankası dinarın dolar karşısındaki kurunun değiştirilmesi kararının ekonomik reformlar kapsamında alındığını bildirdi. Irak Merkez Bankası ülkenin ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. Parlamento Başkanı dolar kurundaki artışı görüşmek için Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı'nın bir sonraki oturumunda meclise çağrılmasını istedi. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, stratejik kalkınma yolu projesinin başlatılması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlanması talimatını verdi. Yargı Konseyi arazi tahsislerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Kerkük Belediyesi'nde görevli 3 memura ağır hapis cezası verildiğini duyurdu. Dürüstlük Komisyonu, Bağdat'ta rüşvet ve dolandırıcılıkla ilgili davalar kapsamında 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Dürüstlük Komisyonu, Basra'da bir müdürün rüşvet alırken suçüstü yakalandığını bildirdi. Güvenlik güçleri Kerkük'te düzenlenen operasyonda DAEŞ'in önemli liderlerinden birinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik güçleri Anbar Çölü'nde yüklü miktarda kaptagon hapı ele geçirdi. İstihbaratı operasyonunda divaniyede bir subay ve 3 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan bir kişi yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Ukraynalı yetkililer Kiev'de balistik füze alarmlarının ardından patlama sesleri duyuldu. Yetkili kaynaklar Venezuela'nın Falcon eyaletinde çıkan yangın nedeniyle petrol rafinerisinde çalışmalar durdu dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يستقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم في مبنى ديوان محافظة كركوك. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن كركوك تمتاز بتنوعها وخصوصيتها الوطنية، ونحن نساند جهود إدارتها ومجلسها. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يزور مبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية ويلتقي مع عدد من قياداتها في مدينة كركوك. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520 دينارا. البنك المركزي العراقي يؤكد أن قرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار جاء لجملة إصلاحات اقتصادية. البنك المركزي العراقي يؤكد استمراره في اتخاذ التدابير كافة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتضمن سلامة واستقرار

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'nun Yaşamın İçinden programımız başlıyor. Merhabalar sevgili dostlarımız ve bu güzel salı gününden hepinize sonsuz saygılarımızı iletiyor. Yaşamın İçinden programımıza hoş geldiniz yepyeni bir bölümüne ve tabii ki de bugün de güzel bir konumuzu paylaşacağız, sizlerle konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tabii ki de Yüksel Hanım'ın hazırlamış olduğu konuyu hep birlikte burada sizler için konuşuyoruz. Sorularımız var, soruyoruz. Kendisi de güzel bilgilerini bizlere aktarıyor her zaman olduğu gibi. Ve bugün de güzel yine bir konumuz var. Onu söylemeden önce telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61. Tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından programımıza katılabilirsiniz ve aynı zamanda WhatsApp yolundan da mesajlarınızı yazıp gönderebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve her hafta söylüyoruz, eğer aklınızda bir konu varsa onu ele almamızı istiyorsanız mesaj yoluyla yazıp gönderebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve tabii ki de hemen programımıza başlayalım. Bugünkü konumuz kadınlar ve iş hayatı, kariyer hedefleri ve aile arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilirler? Onu konuşacağız Yüksel Hanım'la birlikte. Hoş geldin Yüksel Hanım. Aile Danışmanı ve Hatun Kültürel Müessesesi'nin başkanı kendisi. Ve tabii ki de o güzel bilgilerinden bizleri de faydalandırı sağ olsun her hafta. Ve bu hafta da güzel bir konuda ele alacağız gene. Kadınlarımıza ilgili de.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sen de sağ olun Sayın Yüksel Hanım. Güzel buradan gene bir konu seçip sen.
1: Herkese günaydınlar. Tüm dinleyicilere. Bir de bizi izleyenler Facebook safhasından.
0: Evet.
1: Neler ne sorular olduysa telefon hattını söylediniz, arayabilirler. Hı-hı. Yoksa da mesajdan gönderebilirler sorularını.
0: Tabii ki de bekleriz. Zaten size de her zaman mesaj gönderirler gelme konuyla ilgili. Özellikle kadınlar size mesaj gönderirler sanırsam.
1: Ona göre
0: konunu seçirik. Böyle. Ve bugün de kadınlarla ilgili denge meselesi, saati mesela ayarlamak. Bir kadın çalışırsa böyle diyor ki iş saatinden aile saati nasıl dengeleyebilir, ne sorunlar çıkar. Bunları konuşacak inşallah. Bilgilendirecek.
1: Yani bu günlük çok kadınların hayatıdır bu. Yani çok kadınlarımız var işte de. Toplumun baskısı var üstüne, yani çok şeyler var. Bunlar hepsini indi burada açıklayacağız.
0: İnşallah. Hemen ilk sorumuzu sorarım Yüksel Hanım. Kadın hem ailesini hem de kariyerini nasıl başarabilir?
1: Öncelikle bu konu çok önemlidir kadınlarımız için.
0: Bəli. Sen
1: seçiyorsun.
0: Yok, böyle bir kez dedi ki yönetmenimiz böyle üst kekte otursun ki hatta ses tamam gelsin. Tamam.
1: Dengelemek ne şekilde ola? Hem işini edebil başarsın hem de aile sorunlarını gene başarabile. O da ister istemez yani sürekli düşünsün, kariyerini de düşünsün. Evini tamam düşünme, çocuklarını ararı, eşiden yani düzgün bir hayat yaşarı. Kariyer de ister istemez, ister kararlı olsun olduğu yerde, ister özünü geliştirsin. O da ne şekilde ola? Sıralasın yani öncelikleri sıralasın. Naqsı önemlidir. Onları ilk başta yapsın. Vaxtı tanzim etsin vaxtını. Hem bəli, iş yeri için hem evin işlerinden dolayı hiçbir işini de ertelemesin yarına. Her şeyi güzel şekilde yani her iki tarafın da işin bir de olduğu hedefleri arkasıca olsun, vazgeçmesin o şeylerden.
0: Güzel bir şekilde ses, anlattı.
1: Ses dürüstlendi.
0: Ha, doğru, ses var.
1: Tamam.
0: Ve tabii ki de teşekkür ederim bu güzel bilgiden dolayı. Eminim ki hanımlar da şimdi bizler dinleyen kadınlarımız da bilgilenirler. Ev hanımlarımız olsun, iş kadınlarımız olsun. her hafta paylaşmış olduğumuz bu güzel konulardan faydalananlar. Peki bir diğer sorumuzsa, peki ne zorluklar geldi kadınlar için iş hayatında? Çünkü her kadın, biz bir iş kadını olarak birçok zorluklar geldi.
1: Elbette ki. Biz burada örnekler, yani bazı şeyler konuşanda doğrusu tecrübemizden konuşuruz. Yani 36 yıl hizmet verdiğimiz yerde elbette ki sorunlar yaşadık içinde. Ama o sorunlar bizi yıkmadı, ayakta kaldık. Çok sorunlar oldu. O sorunların birisi mesela o mesul, o mamurdan mesela çalışan kadından mesuldü. Sürekli ister onu yani geride koysun, istemez başarsın. Görür işini başarır, ona yakın olmaz. Yani sürekli problemler çıkardı. Hatta ki o sandalyeni özünden almasın, yerine geçmesin. Bu sorular, yani sorunlar sürekli kadınlarımız yaşar. Her kadın haz eder işinde üst olsun, güzel yerlere yetişsin. Biz deyirik kadın kuvvetlidir, hele de Türkmen kadınlarımız kuvvetlidir, yeteneklidirler, edebilirler, karar merkezlerine yetişsinler. Ama dediğimiz ki bazı sorunlar olur iş yerinde, bu koyar özünü geride kalsın. Ama bunu düşünmesin, hiçbir zaman bunu düşünmesin. İster istemez yerini, yani işini başarsın, güzel şekilde aksatmasın işinde. Hem orada hem ev işlerinde ikisini de yani tevazin etsin, dengelesin bu işleri. Hatta ki bir şeyler olmasın.
0: İşler de ters gitmesin.
1: Ters gitmesin. Yani evde mesela eşidi, babasıdır bir kimse, yani diğer özne işi de yani ev işini başarmasan, o zaman yani vazgeçiş onun. Yani bunun da üstüne sonra detaylı konuşacağız. Evet. İşin seçsin, yani evine mekayet olsun. Çok şeyler dediğimiz tek, çok şeyler, sorunlar yaşanır. Ha bir de ondan başka mesela ara yerde var fark etmek, yani kadınlar, çalışan kadınlarıydan mesela iki kadın arasında fark etmek. O özüne aitti. İstemir o birisi ki başarılıdır işinde, istemir o yetişsin hedeflerine, istemir başarılı olsun
0: yani
1: o işte.
0: Yani karşılarken istemir özüne üstü olsun diye.
1: Ondan da başka, yani başkasını istiri daha öge getirsin. O zaman bu da bir sorun olacaktı özü için. Yani ağzından konuşsun özüyle, neden yani bu şekilde davransın memnun. Biz mesela işte olanda çok sorunlar yaşadık. Çok zahtlar geldi üstümüze. Yani isterler yıksılar bizi. Ama ne yazık ki çok bundan tüm yani iş yerlerinde var. Yani kadın kuvvetli olsun.
0: Tabii ki de kadın her aramasın zaman özellikle şey iş yani ortamında. Çünkü ev başka, iş hayatı başka. İş hayatında kadın demek güçlü olmak demek, de ayağı üstünde durmak demek, daha mesela düşünerek davranması lazım ki yıkılmasın, engellere karşı dümdüz ayakta dursun. Çünkü bir sürü engel geldi bizler için.
1: Doğru.
0: Mesela çingeli, mem çingeli, kısıtlayan var, engelleyen var, sorun yaratmak isteyenler oldu iş hayatında. Onun için her zaman bunlarla savaşmak lazım ki aklını, mesela diğer aklı çalıştırma lazımdı. Düşünceler, fikri ona göre daha üst seviyeler yavaş yavaş gelecekti eğer böyle etse.
1: Mesela sen oturup senin işi de yani güzel şekilde güzel sonuçlar versen.
0: Mali.
1: Bak o geldi, mesul geldi. Neden gecileşip sen? Neden işi yapmışsan? Başlar hata var etmeye. Bunlar da çok oldu iş yerinde. Hı-hı. Yani ister istemez nefsiyatı bozsun. Yani vazgeçesen diyesen vazgeçirem, çıkıram. Emekli olurum, yani vazgeçirem, bitti, istikalamı veririm. Yani bu şekil sorunlar da ola. Bunu geri boş veresin sen özüne. O kalsın kavgasıydan, sesiydan, sadasıydan ne kadar
0: geç gelmiş olabilir ama bence sözü de kestirem, işinde zaten aksatmışsa, işini yapırsa geç gelmenin tesiri yoktu. Çıkış saatine kadar gelir her şey işini yapıp sana alo verirse
1: yani
0: o
1: yok
0: işi.
1: İşine geç gelir ama diğer nişin bitirmişsen, nişi geciləşdirirsen, mesela bu muamelanı bitirmişsen. Yani boş yerden özü de oturup çalışır mesela.
0: Ha yani gereksiz yeredir.
1: Gereksiz
0: ben de anladım.
1: Yere,
0: zaten iş
1: yok, gereksiz
0: gecikmanında.
1: Yere ha tavar edir. Neden böyle etsem? İstir sağutsun o işten. İstir
0: hatta yapmasın.
1: Hedeflerinden vazgeçsin. İstir kariyerini yapmasın. O da yani vazgeçmeyecekti.
0: Doğru
1: yani
0: sen böyle şeyler olmasaydı yakın. Sen bir işi yapsan gel başkası işi de ayıp çıkardır. Yok bu böyle olmaz. Bu böyle olsan galet yesem. Ne ne şey.
1: Özü de bu yanlış bir şeydi. Yani.
0: Özü
1: ben
0: normalde
1: yaparım,
0: kez özü işini yaparım.
1: İşimde yaparım özü. Neden kalktı mesela geldiği insan müracaa geldi senin için? Neden işini bu şekilde takip etsen? Bunu tanısan, yok ben herkesin işini takip ederim, herkese yardım ederim. Buna da, bunun gibi şeylere de karşı çıkarlar. Yani
0: doğru.
1: Oradan buradan bir şey taparlar, hatta
0: sağutsunlar
1: seni.
0: Ve tabii ki de bu her yerde olup.
1: Hedefinden vazgeçesen.
0: Bunları görmüşük yani işinden sağutmak için her şeyi yapırlar ki hatta özler bez üst olabilsinler, özler bez gözüksünler. Yani meydanda özler kalsınlar. Sen sağutu hatta kariyeri o hedefleri o yetişmeyesen.
1: İşte buna geri baksın kadın vazgeçmesin. Yani.
0: Ya tabii ki de ben hiç vazgeçmem. Kadın olsa hiç. Her kim olursa olsun ne kadar
1: madem
0: sizleri.
1: Düzsen, düz yolda çalışsan vazgeçme. Ne diyorsa desin sana.
0: Madem doğru diyorsa madem işi yapsan kimseyi incitmeden kırmadan işi yesen başkaları engel olmaya çalışırlar. Sen düz düz yolu da gideceksen ilerle işi yap ki her ne olursa olsun kariyeri yapmak istirse o hedefi yetişmek istirse elbette onun için bütün zorlukları göz gelme o lazımdı çünkü hayatta zaten yorgunluktu bize
1: hepsi
0: için hedefler
1: bu,
0: için
1: bu
0: zorluklar çekeceğiz insan bir yere yetişmek istirse her bu kim olursa olsun nece diyorum dağı bile delip geçme o lazımdı bir yere yetişmek için
1: doğru.
0: İş budur yani özellikle de kadın
1: yani
0: her şeye karşı.
1: İnsan yorulmasın demesin, pes etmesin. Hiçbir zaman pes etmesin.
0: Zaten pes ederse kalı yerinde.
1: Kalı yerinde.
0: İlerlemek olmaz. İstediği hayalleri var. Müstakbeliyle ilgili hedefleri var. Bunları yetişebilmez eğer tez pes edirse yorulursa.
1: Doğru. Yani istediler güvenlerini kaybetsiler. Yani bunlara ters bakmazlar, demezler. Doğru da hakikatları vazgeçsiler bu şeyde.
0: Peki Yüksel Hanım, mesela diyelim biz iş kadınları olsun ya da iş kadın ve anne diyelim daha doğrusu. Her çok zamanla yani birçok kadınlar diyelim özünü yetersiz hisseder. Yeterli olmadığını düşünür ailesine, işe karşı. Bu düşüncede nece o kadını çekebilir? Ne yapması lazım o düşünceler düşünmezsin.
1: Yani,
0: çünkü bu her şeyini de tesir eder.
1: Mesela işinde başarılıdır. Yani diğer o zaman ben işimde başarılıyam. Özünü suçlar diğer olabilir ailemi güzel şekilde başarmıram. Yani bu şekilde düşünü. Bu yanlış bir düşüncedir. Sen işinde başarılı olduğu zaman elbet ki ailede de yani işe kalkırsan mükemmel şekilde yani ister istemez vakit geçir desen sen ailenle bir ilişki ne şekildedir yani çocuklardan. Küçük küçük sorunları yani nece diyorlar edek tafasil hayatlarını okula gitti o çocuk ne etti ne etmedi hepsini gelsin konuşsun. Edebiyle oynasın özüden şerde ki yani az vakit geçirdir. Neçe saat mesela geçirdi özleriyle o çocuklardan. Ama alır verir bir sorunları var ise mesela bir sıkıntıları var ise özleriyle destek olur özlerine. Bu halde suçlu saymasın özünü. Mesela iyi anladı, iyi eşti. Acaba neden özünü suçlu sayır? Orada başarılı oldu işinde. Elbet ki çocukları eşi özüden gurur diyorlar. Bizim annemiz yani eşimiz bu Bari. Şekilde kariyer yapır. Yani elbet ki ister istemez onlar da destek olsunlar. Yani aile de destek olsun. Çocuklar olsun, eş olsun, ehlet olsun bunlar. Özne destek olsalar yani.
0: Zaten bir diğer sorumuz da buydu soracağım. Destekle ilgili bir kadın başarılı olması için ailenin rolü nedir bir eşin? Onu da zaten anladırız. O zaman bunu da birbirine katalım
1: doğru.
0: Ona göre diyelim. Çok önemli gerçekten. Özellikle
1: doğru.
0: Bir iş kadını. Mesela indi ben radyodayım, sunucuyum mesela, ekran karşısındayım. Eğer eşim bana destek olmazsa diyagın, ben bu işi yapabilmem, başarabilmem veya bu işten vazgeçmem gerek. Çünkü eşin desteği, ailenin desteği çok önemlidir. Ben mesela bu işe başlayanda beni destekleyen birinci rahmetli babam idi. Çünkü bu işi çok önermeyen insanlar vardı ama babam dedi, madem sen uşaklıktan sevsen televizyon işini, başar dedi ve elhamdülillah indiye kadar buradayım.
1: Güzel Türkmenli şekilde, mükemmel şekilde.
0: Buradayım, elhamdülillah. Yani kızım neye geldi? Yani görürüm. Anne babanın desteği, eşin desteği çok, çok önemli. Bir kadının bir iş sevdiği işin başarması için.
1: Doğru. Yani dediğimiz zaman ailenin desteği ne olacak? Yani eşin desteği, yani ehliyetin desteği çok önemlidir. Elbette ki bir eş sürekli kavga ettiyse, sürekli konuştuysa, bizi terk edipsen, çocukları terk edipsen, işi başarırsan, işi 24 saat düşünürsen, ne yapasan, ne edesen, elbette ki onda yani geride kalı, sıkılı işinde de başarı olmaz. Evinde de aynen, ev işinde başarmaz. Çünkü nefsiyen onu sıktı eşe. Çok önemliydi. Mesela ben emekli oldum, tamam, yani işimde de olanda eşim bana desteğiydi, ehliyetim bana desteğiydi. Emekli olandan da sonra bu müessesede çalıştığım zaman sürekli yani bazı şeyler var, özü destek olur. Flexler yapsın, yani çok şeyler projelerimde destekti bana. Eşin desteği çok önemlidir. Yani
0: tabii ister istemez. Aile, mesela evli insan için eşin desteği daha çok önemli de aileden. Çünkü o, doğru, sen o geleceği oldu artık.
1: Yani bir sıkıntı da olduysa, yetiştirmediyse, elbette ki her şeyi yetiştirmez kadın. Bizzette yani iş hayatındaysa da o zaman işte dediğimiz ki destek alı, çocuklarından olsun, birbirlerine yardım ederler eve. Evde yani bir de eşinden, hatta ki bir de ehliyetinden, anne olsun, baba olsun, kardeşler olsun, mesela örnek veririm, yani olduğu hayatım üstüne. Çocuklarım küçük idi, ben işteyim, eşim işteydi. Bunlar hele yani okula gitmirler. Ehliyetim bana destek oldu. Bacılarım bana destek oldu. Yani babam gile koyardım özlerini. Mesela ondan sonra onlar bakardılar. Fikrim saf, işimde yani güzel şekilde, mükemmel şekilde işimi edirem. Çünkü bilirim, emin ellerdediler. Ondan sonra mesela okula gidendeler, yani Ravza'ya gidendeler, ana okula gidendeler. Küçük çocuktular. Mesela müdürü telefon etti, bana haber verdi dedi. Çocuk yığılır, kızı yığılır, yani oğlu yığılır, gel apar özünü, yapabilmir yani bir iki gün hele gidip. O zaman ben izin alabilmedim, kimden destek alayım? Aynen anaokulda, eşim tezedeydi, işi İrak'ıydı, o da yetişebilmezdi. Gene ehliyetimden telefon açardım, siz yetişin, çocukları döndürdün okuldan. Yani bu gibi destekler elbet ki beni daha öge attı.
0: Ya tabii ki de yani
1: bu unutulmaz bir şeydi. Onu hiç
0: bu en büyük destek yani. Mesela sen uşağı mesela özel çevre ödebilir, diğerle bizim takatimiz yok, çevre bilmez uşağı. Sen onda ne derdin? Yani mesela güden vazgeçerdi.
1: Aynen.
0: Böyle yani, diyor ki yani onda da mesela meslekten vazgeçti diyorsun. Maddi mizaniyesine de ona da tesir edecek su için. Her iki anlamda 3-4 yerden seni destekleyebilir böyle de.
1: Yani asan şekilde çocuklar da Allah'a şükür büyük oldular. Dediğim tek hiç unutmam ehliyetimin de eşimin de desteğim bana. Bu çok önemlidir. Bütün çalışan kadınlar
0: için. Bu konularda buradan,
1: herkes dinlesin bunu.
0: İnşallah.
1: Destek olun, eşinize destek olun, kızınıza destek olun. Hatta ki hem evini başarsın, hem de iş yerinde kariyer yapsın, tahkik etsin bütün hedefleri.
0: İnşallah eşler bizler eşliyle, yani beylerimiz buradan derik ki her zaman eşinize, annenize, bacınıza destekte bulunun iş konusunda. Onlardan arkadaşlık kurun. Yani eşinizden de arkadaş olun. anne demek istemezler. Bazı uzdan eş yani arkadaş olun. Çünkü bunlar çok önemlidir. Bir erkek uşağıydan mesela kızıydan başsıydan var diye arkadaş olan da inan ki güzel bağlar kurulu ve yanlışlıklar mesela her ne olduysa hata korkusu var ise ona göğüs geldi. Özü de bir necə hiss eder beyli arkasında büyük bir dağ var. Yaslandığı. Aynen. Onun için de korkmaz. Her şeyde göğüs gelir. İşinde de, kariyerinde, her nahiyeden de çok iyi, başarılı olmayacak kadın.
1: Doğru.
0: Arkadan bir dağ olması özü için yaslanmalı
1: yani
0: belli.
1: Ona yani çok büyük bir şeydi. Mesela son projemiz bu genç kızlarımızı dedik halı dökümünde ögürattı halı dökümünün olarak. Eşim bana çok destek oldu. Çok da destek oldu.
0: Allah yani razı
1: her
0: şeyi
1: özü yapardı. Bu elektronik işleri bu dediğimizdeki yani destek oldu. Doğrusundan destek oldu. Bu projem %100 yani başarılı geçti. Herkes konuştu buna Allah'a şükür. Destek önemlidir.
0: Tabii ki de her anlamda destek önemli. Bak siz mesela ailemiz destekte bunu bu uşaqlarınızı bakıblar iş esnasında bir yandan eşi de bazen eş var kabul etmez. Diğer uşağımızı iş ayrı yere bırakalım. Yok sen işten çık inan istemez işleyesen.
1: Doğru, o
0: evde
1: da
0: oturlar. O da var.
1: O da var doğru desin.
0: Ve sen zaman bu konularda kız tarafı anneler daha fazla destek gösterler. Nedense uşağı çevirirler. Keşke mesela beylerin de diyelim kaynene dediğimiz onlar da destek olsalar aynı öz kızımız kimin aynı gelinize de destek olsa olsun. Çünkü hani birazdan dediniz ya konuşacak ev işine nece yetirsin hem ne. Mesela bir kadın var kaynkudasıydan oturur diyelim ve iş kadınıdır. Bunda sorun da oldu mesela evde tartışmalar oldu mesela yetirmir işe mesela gelenle işte ev işi bitip de özü bir şey yapmadığında bu da bir sorun oldu
1: yani
0: özüne.
1: İşte ondan sonra akşam işler var mesela akşam iş
0: işte
1: var
0: akırsa,
1: onlara bir yani bu, bir cebel tek kursla.
0: İşte hemen bu iş istirem aklımda siz de kısa şey istirem bu konuyu açtım. Bu da bir hayatın parçasıdır buradan aileler seslendik. Eşin ailesi olsun, kızın ailesi olsun. Mesela kız da var, gelir işe gel mesela akşam dönüp geç saatte eve. Diğer bacılar da selaşlasan gelsen hazır buzur otursan yemek yiysen işte. Ya da mesela baba kızı hayır da siz oturun evde. Bu sorunlar oldu.
1: Çok oldu bunlar.
0: Mesela kayınkudalardan dolu kayınkızlardan ne demek isterim onu isterim diyeyim Yüksel Hanım. Mesela bu sorunu nece engelleyebilir ki işimizde başarılı olan evde sorun olmasın. Geceden mesela evimi beklerim. Yemeğimi ederim. Hazırlarım onda evliyse ne kaynana ne kaynu kızı seleşebilir ne de kişi bir şey diyebilir.
1: Ondan da başka.
0: Ne de şam, evde anne baba seleşebilir.
1: Şam var, şam yemeği var. Her neyse edebilir onu hazırlasın.
0: Doğru ve sabah işi kim var? Ben yani çok etrafımda olup bu müşkilerin işi seleşirim.
1: İşte yani
0: sürekli kavgalar var. Mesela hatta evli de ama okur bir yandan. Gene sorun oldu.
1: O zaman yani onlar kabul etti. Evli olsun, oksun mesela aynı anda. Başından kabul etmeyeydiler. Bu sorunlar yaşanmıyordu.
0: Mesela indi neden kabul ediler çoğu? Bunu da buradan demek isteyeyim.
1: Kariyer yapmak için.
0: Kariyerden ayrı yok. Mesela dediler, hayır oğlumuz için bir eş alalım, maaş olsun. Oğlumuza destek olsun. Kabul edirler ama ondan sonra da sorun yaptılar. Madem sen kabul edipse mesela ev kızı dövgüde bir iş kadını almışsa oğlu için yuva kurdurupsa o mege yani tahammül edesen. Her şeyine de destek olasan.
1: Şerde yani mesela kayınvalidesiyle oturup
0: yok,
1: yani
0: anne mesela, baba tarafı da olur.
1: Bizler mesela iş aynen kayınkudaydansa gene geceden mesela kalksın sil süpürün etsin. Koymasın yani kabları yerinde kalsın.
0: Yok, bunları
1: yıkasın. Yani dört dörtlük evi temiz etsin. Hatta ki püsküt etsin özleri. Demezler.
0: Mesela ben meyvemde geceden evi peklerim. Hatta yemeğimi de hazırladım. Biz bir şırmak kalı gedendim. Şimdi her şey hazırdı. Tertemiz. Her gece budur işimiz.
1: Girende o evi.
0: Hatta kız kardeşlerime yani de alıştırmışım bunu. Yazıya çıkanda bile mesela bir yere gedendik. Evi işine de tertiplerim. Gezmeğe her dönendik. Evi pekti. Sorun yoktu.
1: İşte
0: ev bulaşık olsun
1: bu,
0: bir şey.
1: Bu başarılı kadındı. Yani evinde şerdeki mesela iş yerinde olsun evinde tertemiz koyursa yani biri aradı bir gün gelecek size yani evim benim hepsi güzel pek temiz misafir kanşarlayabilir neden olmasın diyorum. Tamam, bekleriz sizi. Ama geldiyse orada atlı, bu burada atlıptı. Eşyeler birbirine geçipti. Yani tertipli de.
0: Eşler sorun olan hadi.
1: Çok sorunlar ola. Yani çok eşler var. Haz etmez ev tertip olmasın. Yani sürekli
0: sen evi yapmalı ediyorsan.
1: Olsun. Yani ister istemez. Çok var. Mesela rahmetli babam belaydı. Nefes. Bunun yeri burada, diğerden işi bırak koyup sözün. Yani sevardı her şey muntazam olsun.
0: Doğru.
1: Biz de ona kanşar bilardık işine de. Her şeyi düzgün koyardık. Yani ona rağmen çocuklarım da orada kalırdı. Yani babam bu şekilde tanzimliydi. Elhamdülillah indi çocuklar o şekilde.
0: Aynı
1: dedelerini gördüler bu şekilde. Özler de daha tertipli oldular. Yani çok faydalandılar yakın.
0: Tabii ki tertip çok önemli. Bak sadece kadın dövmesiyle tertipli olsun. Erkeğin de tertipli olmağı da çok önemli. Bir kadına da destek meselen yakın. Yine aklıma geldi çünkü bir şeyden geldi. Aklıma konuşurken her zaman geldik Sarık Hanım. Mesela diyelim,
1: ama güzel şeyler aklıma da geldi.
0: Mesela ben iş siz çalışırsınız, iştensiz. Eş nece destek olabilir? Mesela geldi eve bir erkek mesela kıyafetini soyurdu. Dekşiri nişmen yatak üstüne attım. Ya da yere
1: attım. Yerine koysun.
0: Yani kadın koyuyor. Yok. Mesela asaram askı özünü. Eşyamı yerli yerinde koyarım. Bu bir kadına yardımdı. Gidip onlar toparlayacağını, gidip başka bir iş yapabilir.
1: Ütü var ise yardım etsin özüne.
0: O da olabilir. Var, mesela bazı beyler var. Mesela ben görmüşüm. Nişi eyinde diyarık. Harablıktan diyarık. Var eş görmüşüm. Kadın diye ben ütü sevmem. Yapım. Bu aile ortamında dışarıda da görmüşüm. Valla erkek gözü kalkar ütüle. Hatta o adın asbabını da ütüleyim. Saygım da sonsuzdu ben.

0: La
1: Valla
0: dallara.
1: özü ütü vurmak, elbiseleri ütüye vurmak bir terapidir.
0: Ya.
1: Ben böyle görürüm. Çoxu diğer
0: Var
1: ben
0: sevmez.
1: sevmem,
0: Bazı
1: hiç
0: kadınlar
1: sevmem.
0: sevmez. Mesela ben babamın hapsi kemiklerini ben ütülerdim.
1: İşte dediğim
0: Hazit
1: taktik
0: diyerdim ama
1: terapidir.
0: kürtçe yapama
1: Nefsiyen
0: geldim
1: seni içinde ne sıkıntı var ise onu ile edebilsen gelir desen. Yani o bir şekil dümük olsan yani onu böyle düz ütüye vuracaksan içindeki sıkıntılar
0: O
1: hissiyetsen.
0: koldaki çizgi düz olsun,
1: İşte
0: panturdaki çizgiler düz olsun.
1: her
0: Birazcık düzgün olmayan da
1: Ben
0: asabı bozular.
1: her ütünü de beğenmem. Yani birisini gördümse mesela ütsüz bir şey girip içimde yani bir şeyler ola. Nece çıktı dışarıya böyle mesela
0: Doğru.
1: ütsüz.
0: Var
1: E
0: ben
1: bu da
0: çok
1: bir
0: bürüşmüştüm.
1: eskülüktü yani. Ege kadın ev kadın olsun yoksa da çalışan bir kadın olsun.
0: Fark
1: Bu
0: etmez.
1: da yani bir iş digeri yapsın üstüne düşüp de. İşte destekli olduysa evletten destek olduysa yani
0: Tabii ki
1: çocuktan,
0: de bunlar
1: eşten,
0: hepsi bir
1: kardeşten
0: destek
1: çok
0: olunmak bir insanı başarıya öge atar. Mesela diyagın bir erkek de diyagın kadın özüne destek olduysa onu da diyagın. Eğer kadın
1: elbet
0: bel
1: ki.
0: olduysa adama her nahiyeden maddi manevi yardımcı olduysa adam da başarılı olur.
1: Doğru.
0: Mesela adam işleyende para getiri var. Mesela kadın harman vurup savurar. Yer o para. Mesela var ben bilmem. İndi kim mesela diyagın bir ev sahibi olmuyor.
1: Olmadı.
0: Ben işi. Dirmen işi. Ev alım yani bir gün gelinlerimden küreken yesin. İcarda hele otururlar. Özlerim maddi ne de bilerdiler aslınlar. Ama kişisine dese hatta kişisin yani eşi para yığıştır alsın koymuru. Paranı sarf edir. Var böyle kadınlar.
1: Var,
0: E
1: var.
0: mesela
1: Diyenler
0: bunda
1: var,
0: destek
1: ev
0: olması
1: yapar, kadın var,
0: var ev
1: ev
0: yıkar.
1: yıkar.
0: Ha, mesela bunda destek olasan mesela kişi mesela kazancı az ise fazla savurmuyorsa yani fazla boş harçlıklar onda da yardımcı olabilsen işten yorgun geldi asabiyse ona destek olasan anlıyorsan sorunlarını hep erkekler yüklem yakın hani bazen erkekler de niş bezbeledisiz koy bunu da diyelim ki kadın da destek olsun kişisine
1: Özü biz burada konuşanda yaşam içinden yani sada biz kadınlar desteklemiyoruz. Bunu da burada açıklayalım.
0: doğru
1: Erkekler
0: açıklayalım
1: de destekleriz. İster
0: küsmezler bize
1: istemez kesin bir arada yani kesin de destekleriz. Yo diyagın kadın iyiydi.
0: Yok tabii ki de biz
1: Erkek
0: bunu hiçbir
1: böyle
0: zaman diyemeyiz.
1: dengi yani
0: Her iki
1: kesinlikle.
0: taraftan da biz konuşuruz.
1: Bir de ondan başka yani her kadın her başarılı kadının ensesinde bir yani
0: Mesela Yüksel Hanım kim? Başarılıydı, kişisi belliydi, ailesi destekleri başarılıydı. Ne kim yaptı? Hem aile danışmanıydı kendisi hem de Hatun Kültürel Müessesesi'nin başkanı olup da emekli olup ama bu işte ilerli. Neden? Eşinin,
1: Destek.
0: ailesinin
1: Destek çok
0: desteği
1: önemli.
0: gidi, almış oldukları eğitimdi diyarın, kültürdü bu yansıyıp da özüne. Onun
1: Doğru.
0: için şu anda o kültüründen yansıdığı bizlerden oturup da programı sizler için sunuruz. Bilgi aktarı sizlere. İnşallah faydalanasız. Sizler de böyle destek
1: Bir de
0: olasız.
1: başarılı erkeğin de ensesinde başarılı bir kadın var. İyi bir
0: Tabii ki de.
1: kadın var. O desteklese erkeği dediğimiz de ki o da kariyer yapar, o da
0: Bir şey sahabe
1: hedeflerine
0: ola
1: yetişti.
0: hedeflerine
1: Çok
0: tabii ki de
1: şeyler.
0: tomuhlarına yetişer. Her zaman nedir? Her iki taraf demek ki birbirine her
1: Dengeli.
0: anlamda destek, saygı. Bu çok önemlidir sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfamızdan. Bizi izleyen arkadaşlar. Tabii ki de buradan Esen Küzeci günaydın yazıptı. Günaydınlar canım.
1: Günaydınlar.
0: Abulil Abbas günaydın. Güzel söz Allah saklasın efendim diye yazıp sağ olsun Allah hep huzu
1: Günaydınlar.
0: saklasın. Bizler Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Ve sevgili meslektaşım Nile de günaydınlar yazıptı sağ olsun. Herkese günaydınlar deriz.
1: Günaydın.
0: Tabii ki de şimdi öğlene doğru gelir ama yenge uykudan uyanan arkadaşlarımız var. Aileler, kadınlarımız var. Onlara sonsuz sevgi saygılarımızı iletirik ve sürüş halindeyken bizi dinleyenlere de. Tabii ki de programımıza telefon yoluyla katılabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Size bu konuyla ilgi yaşamı içinden yaşamış olduğunuz şeyler varsa anlatmak istirseniz anlatabilirsiniz. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere alo diyebilir ve WhatsApp'tan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz tabii ki de sevgili arkadaşlar. Ve hemen diğer sorumuza geçelim Yüksel Hanım. Mesela diyelim bir kadın hani aile desteği çok önemlidir. Diyelim bir evde sorun var, engeller var. Çok mu yani meşakil var o evde. Sadece yani işle ilgili döngü. Müşkilerli bir aile diyelim. Ama o kadın diyelim o kız istiri bir hedeflerine yetişsin. Hayallerini gerçekleştirsin. ne yapması lazımdı?
1: İçinde bir korku var.
0: Tabii ki de o korkunu yenmek için ne etsin?
1: İlk başta ister istemez otursun o insanla ki istiri özüne destek olsun, özü istiri kariyer yapsın, istiri başarılı olsun içinde. Mesela ondan sorsun, acaba içimde ne var benimle eğdeksen, istemsen işimde başarılı olun. Mesela evde de. Hı hı. Yani aileden otursun, alsın versin özleriyden. Bir de istirse, yo hemen başlasın, hatavar etsin, yani kavga etsin desin. Yo illa ki sizden bu desteği isterim. Ben isterim başarılı olum için, yani işimde. O korku çok yani gerde koyar insanı. İçindeki korkunu çıkartsın, korkmasın. Başlasın vaktini tanzim etsin, yani sürekli bilsin ne edir. Önceliklerini de düşsün. Naqsı çok önemli de, yani onlara başlasın. Vaxt dediğimiz de ki çok önemli de. Bir de işleri var ise ertelemesin yarına. Eğer ertelediyse elbet ki yarının programı var. Yarının bir cedvel edipti.
0: Yani
1: o cedvelde çok şeyler var. Bugünkünü de erteledi yarına, o da bir şey eder özünde, yani bir bozukluk olur bunun hedeflerin tahkikinde. Ve gera onlara iyi şekilde baksın, yani o cedvel üstüne yersin, ertelemesin. İçindeki korkunu ondan başka ne şekilde çıkardı? Düşünsün, başlasın okumağına, şey yani araştırsın, etsin ne şekilde başarılı olur. Yani korkmak iyi bir şey değil. Bir şeyden korktuysa diyesen bitti, eleyse bunu yapabilmem. Yani bitti. Durasın yerinde. Yanlış ettiyse, yanlış ettiyse diyesen bundan sonra başarıya kaydetmem. Ama eğer korku var ise içinde,
0: hı hı,
1: ondan faydalansın. Acaba neden korkra? Bilsin sebebi nedir? Ona göre adımını atsın. Küçük küçük adım attıysa o korku da içinden çıkar.
0: Yani nedir buradan? Korkma, on aile, uz ortamında ne kadar müşkülüz var ise, sorunlar var ise, tartışmalar, kavgalar var ise, siz hedefi uzan, kariyeri uzan vazgeçme. O korkunu yeneceksin. Nece bir insan üskerlik korkusu var ise, üskerlik çıkar ki hatta o korkunu yensin.
1: Yoksa da bir başka bir şeyden korkur, onun karşısında durar, hatta korku, nece diyorlar, korkudan çıksın.
0: İşte aynen, bu da böyle bir şeydi.
1: Yani bir de neden korku olsun içinde? Eğer evinin işini güzel şekilde başarırsa, niçin istemir kariyerini yapsın? Var doğrudan var, bazı mesela biz iş yerinde var idi, aynı işte. 20 yıl kaldı aynen işte. Diğer mevzunun işi de geç. Başka bir işlerde çalış. Diğer diyor, korkuram ben başarabilmem.
0: Korkusu dedim,
1: niçin bu işi başarırsan, niçin başka işleri başarabilmiyorsan. Yani içinde korku o insanın var idi. Ben mesul olduğuma işleri paylarım mesela özlerine, sürekli işlerini değiştirdim. Hatta ki o korkunu içindeki korkunu çıkardığım.
0: Doğru.
1: Yani bakardı yavaş yavaş, diğer daha doğrudan ben bunu da başarabilirim. Niçin aynen
0: işimle bu işi başarsam diğer işi de başarabilirim. Yani yavaş yavaş alışa biri beni anlatar. Çünkü kimse yani dünyaya geldiğinde bu işi yapan bir insan değil. Her insan yavaş yavaş alır. Ben de mesela bu işe başladığımda yanlışlıklar yapırdım işimde, başarılı olmadım. İşte, ben sikere hoş hoş alışa.
1: Her işe başlayanda o yanlışlıklar olur. Her işe başlayanda
0: her işte tokuşasan.
1: Tokuşasan. Yani ondan başka yorumlar geldi. Mesela internete bir şey paylaştı. Yorumlar geldi senin için olumlu değil. Yani onu görende pes etmiyorsun. İşinden vazgeçmiyorsan. Yani çok var diğer memçim böyle gelipti, böyle yazdılar, böyle şey ediptiler. Yani doğrudan çekilirler o işte. Korkunu bir yana atsın.
0: Peki Yüksel Hanım, başka bir sorun daha var. Bu handırık yaşamın içinde oğlu. Mesela bir kadının kariyeri var, işi var. Ama gelmese diyagın, eşi diyagın. Mesela diyagın. Diri ya işi ya aile. Bir ihtiyarat koyur mesela, seçenek koyur yani. Şart koşur o zaman. Mesela diyagın ya men ya ehlatu, ya men ya işi. Onda ne yapması lazım bir kadının? Çünkü bu oldu gerçek hayatta.
1: İster istemez biraz önce dediğimiz de ki yani eş diyen de özüne işinden vazgeç yani böyle kalırsa yani istemrem seni.
0: Ayrılık ha boşarım seni diye.
1: İyi o zaman otursun özüyle yani güzel şekilde konuşsun. Bana anlat ne yanlışlık etmişim. Şimdi işini bir yana koysun. Evde bir yanlışlığım var. Bir eskülüğüm var. Gelsen eve, evi pek temiz görürsen.
0: Yemek hazır.
1: Yemek hazır. Çamaşırlar pek. Ne istsen yani ne esikti evde diysen bana ot evde gitme işe. Yani bunu otursun bunu da konuşsun tartışsınlar bir yerde yani anlatsın özüne. Anlat bana hatta ona göre eskülüğüm var idiysa eğitimim çocukları iyi dege. Bunların hayatlarında ben yazıdayım. Yoksa özleriyle ne? Anla, otursun böyle güzel şekilde. Bak daha tavır yedir. Dinlemir özüne. Tamam kalksın yerinden. Çok münakaşa etmezsin özüyle. Bir kez sonra güzel bir çay edipti, bir kahve edipti. Getirsin öğüne koysun. Oturtlar televizyon seyredirler. Bir de başlasın konuşsun özüyle. Açıklasın. Anlat bana neyi, evde ne esikti hatta değilsen işinden vazgeç. Çok aileler var bu sorunlardan tarafa hatta aile dağıldı yani o dedi sırrım
0: işte ben onu mesela sizi siz konuşun var mesela ne kadar konuşsa odam Mısır da hakka diyor ile çıkan işi ben belestirim onda ne yapsın
1: onda yani desin özüne ben ikisinin arasında bir denge kuracağım ben
0: erkek işimde istemirse mesela yakın normal işte yakın
1: vallahi edebilir ikna etsin özü.
0: Yani o ikna olmaz mı? Yani görmüşüm. Mesela diyor illerde okuyuptu. Mesela diyor tayin olubtu. Yani onun, hükümetten olan tayinliği ne olmaz mısın? O nece? Yani
1: bir tek ataması olubtu. Bir tek çalışır. Şart değil ki o geliri için şey edir. Ya bunda bir şahsiye var. İstiri daha özünü öge atsın.
0: Tabii ki yani iller okuyup ailesi okudupdu. Sonra
1: bir eğitim alıptı. Yani nece diğer özgüvanı var özüne. Kararını alabilir. Edebilir işte bu üslupten ki kararını alabilir. Güven var özüne. Özgüvanı var özünde. Edebilir o adamı yani çok yollardan ikna etsin özün. Olmaz vazgeçsin yani Allah kabul etmez. Bunca zaman okudu. Mesela bir 10 yılda hizmeti var diyeğen.
0: Bir İndi de bu zamanda evlendi. Atılma yani bir tayin olmak çok zor. Çok zor. Tayin olubdu.
1: İndi kalkın ben vazgeçim
0: işimle. Yani biriniz yani bana baksa o ben vazgeçmem.
1: Yani zordu. İnsan çünkü zordu.
0: Tayin olmuş ama iş işimden vazgeçim.
1: Onda bak ne eder. Yani büyük insanları girdi bu konuya ki bilir bu sorunu halledecekti. Mesela yoksa da aile danışmanıyla konuşsun. Yani bir tek tesir eder eşine koyar ikna etsin özün. Vazgeçmesin. İşinden de vazgeçmesin, evinden de vazgeçmesin. Desin söz versin özüne. Ben bir eskülük dedi filan şey esüktü. Çocuklarıyla oturmuşsun dedik mi? Sanki başta dedik. Şerde ki ne saat ben oturum özüyle. Mühim ben kablıram istediklerini kablıram. Her şeyde özleri denem.
0: Yani bazı boşluklarını elmiyim doldurur özleri için.
1: Yani, eğer dediyse filan şeyi esüktü etmesen ona o zaman ona bir önem verir. Yani bakar ne için esüktü o şeyden. Hatta ki ikna etsin olsun. Dedik mesela ki bir büyük insan bir nece diğer fahim insan konuştuysa özüden kisini oturtsun konuştursun ikisinde bir sonuca yetişirler olabilir yani %100 o adam da ikna olur diğer sen için yani seni ihtiyaç değil sana el uzatmır senin bir para istemir eva da destek olur mesela çocuğa da yardımcı olur yani bir şey isteyen de çocuk alır özü için. Yani bir yere giden de bir şey güzel bir şey görende yemek içmek görende alır elinde getirir. Diğer yani bu şekilde ikna eder özün adamı hatta vazgeçtirsin.
0: İnşallah ikna alırlar bu fikirde olanlar.
1: İşte güzel yani bu da makayet olmak o da güzeldi.
0: Tabii ki de ev dağıtmak zahmet bir şey mesela bu şartlar olsun o günde. Çünkü bir yandan evinin dağılmak söz konusu. Bir yandan da ailesinin özüne verdiği emek, özünün verdiği emek, hayaller, kariyeri o da önemlidir. Orta yerde kala yani karar almak gerçekten de zordur. Yani çünkü sen bir yandan hem Maaşı dediğimiz tabii ki de o belki o maaş sözü hiç önemli değil ama o iş çok önemlidir. Çünkü anne baba
1: İşte
0: işleyipti seni
1: kariyer yapmak
0: okudular.
1: da doğru, kariyer de yapıyoruz için. Yani
0: Böyle.
1: işinde başarılı da herkes parmaktan gösterdir. Bu filan da filan şey edir. Yani
0: Evet.
1: gere özüne destek olsun. Yani ege eş ise yani mesela ege evde yani babaysa diğer
0: Ben
1: vazgeç
0: herkes için
1: işine şeyde
0: destek
1: her
0: çok önemlidir.
1: nasılsa yani gere güvensin, gurur duysun özgiden. Hele de çocukları yani gördüyse anaları bir böyle seviyeye yetişip de elbette ki gurur
0: Ya
1: duyar
0: tabii ki de yani bir
1: özlerine.
0: gün o uşak da bakar diye benim nenem gurur
1: Örnek
0: duyuyorum ben de belki
1: aynen.
0: oğlum.
1: Örnek oğlu yani o ana o çocuklar için örnek oğlu. Elbette ki onu taklit edenler.
0: Peki Yüksel Hanım, sizce mesela bir iş kadın, çalışan kadın yani şart ille mükemmel olsun iş ortamında, aile ortamında, çevresindeki insanlara karşı mükemmeliyet size çok önemliydi. Yani şarttı bu
1: Yani
0: yoksa
1: şerde her şeyde hepsi üstüne alsın. Her şeyde mükemmel
0: mesela bazı
1: olsun
0: kadın
1: mesela.
0: yemek yemen her şeyde mükemmel olun.
1: Olmaz. Bunda
0: Çok yorulur bu şey
1: yok,
0: için.
1: bunda fikri de yorula.
0: Hırslanır yani.
1: Fikri de yorula, özü de yorula. Şerde yani evinde de, iş yerinde de hedeflerini tahkik etmek için hepsinde mükemmel olsun. İster o işi, evde olduğu işi paylaşsın aile fertleriyle.
0: Ben.
1: Yani yardım etsinler özüne. Aile ortamını daha güzel bir şekilde yürütsen. İşinde de aynen böyle. Olmaz her şeye desin her iş verdiyseler özüne. Desin özüne ha ederim yani o mesuldü yani müdürdü diye işinden başka iş verir özüne. Olmaz desin ha. Dediği zaman mesela yetiştirmiyor. İşi çok oldu yetiştirmiyor. Orada da yani dediğimizde ki bak olmaz yani. İstiri mükemmel olsun dursun yani desin yo edebilmem benim işim başımdan yukarıda. Neden bana versen başkasına vermesen? Ver ayrı mamur o işi yapsın. Bir de ondan başka yani dediğimizde ki ister istemez bir insan yani Allah
0: Ben.
1: yaradı bir yani şer der ki ben diyeyim nece oğlu her şeyi edim dört dörtlük. Olmaz yani eskilik olsun. Yani
0: Biz insanı ne
1: geçen bir
0: Allah yaradı.
1: insanlar
0: Hepimizin
1: ha
0: biraz sügülük oldu. Dörtlük bence yoktu kimse. Yani kimse de
1: zor.
0: çalışmasın dörtlük olmaya. Çalışsa şey yapmacık olur bazı
1: Aynen.
0: şeyleri.
1: Doğru,
0: Yani
1: doğru.
0: tabii bir mükemmellik olmaz. İnsanlara karşısı her şeyde mükemmel. Her anne galatlık edebilir. Her annede bir sügülük olabilir. Bir işleyende. Herkes, hatta mesela beylerimiz de olsun, babalar da olsun. Her bir sügülük olabilir. Hiçbir insan bence mükemmel değil ki.
1: Yok, bazen
0: Dörtlük.
1: mesela evde daha fazla ister yani mesela telefon açtılar filan işe ihtiyacımız var. Geri izin alsın mesela. Dediğimiz de ki yani iş yerinin de ortağıma yere destek olsun. Yani bunu da
0: Ben.
1: konuşmadık yani iş
0: Zaten
1: yerinin
0: bundan
1: destek.
0: sonraki sorumuz budur. İş ortamı ile ilgili konuşacağız abi.
1: Tamam. Şimdi yani ister birbirlerine yani şey olsunlar. Mesela ister bir kez özüne istirahat versin.
0: Ben.
1: Olmaz yani 24 saat işlesin. Yok istirahat versin. Yani bir kez
0: Beyin istirahat ister,
1: beyinden de başka
0: ruhu ister, vücudu istirahat
1: özüne
0: ister.
1: mesela geçsin özüne önem versin mesela kadınıysa saçını bir şeyler yapsın yani
0: O çok
1: özne
0: önemliydi bizde. Güzellik, alışverişti. Mesela cilt bakımlardı, saç bakımlardı. Kadının ruhunu güzelleştirir. Bir de mesela işe mesela ben diyarım. Gelende mesela bir cilt bakım yapan adam, saçım derkişendim, bir yeni kıyafet alıp girendim.
1: ne
0: O
1: kadar
0: gün
1: mutlu
0: gelendim
1: olsa.
0: işe gerçekten başka bir ruh hali var mende diyarım.
1: Yani
0: Daha da
1: o işte
0: mutluyum, daha
1: ona da önem
0: keyifliyim.
1: versin. Yani yok ha düşünsün desin işim, çocuklarım, eşim yok.
0: Ya
1: Yani
0: her şey
1: özüne de
0: herkesin bir
1: düşünsün.
0: vakti var.
1: Yani bir program koysun özü
0: Doğrusu.
1: için
0: Mesela
1: ona
0: bazı
1: göre.
0: kadınları görürüm. Mesela yarın özünü ihmal edipti. İşi valla uşaklar, biz uşaklar için aspa bağlı. Uşakların istediklerini neydi? Eşinin özüne
1: Yok
0: gelince
1: özü
0: ne
1: de ister.
0: ihtimamı var? Kıyafet almak yoktu, saç yoktu, bakım. Neden? Ben yani demişim, etrafımda var. Demişim yani tamam, nene sen ciğerdi demem. xizməti elə görəv elə, amma özü də bax, yarın bir gün zaten bu uşaqlarıma inşallah böyük olub gedəcəklər, keşivasını quracaq. Ondan sonra deyəcəksən, mən öz-özümü çox ihmal etdim. Ondan sonra zaten ömür bir yerə qədərdir. Belə deyək ki, geçir, yəni bir gün varıq, yarın yoxuq, illər qaçır, deyəqin, böyük olduq. Məqə insan öz-özünə baxsın, öz həyatını da yaşasın, ailəsinin həyatını da yaşatırsın, onlar uşaqların eşin. Yəni, hər şeyin bir vaxtı var, özümüzə də məqə bir vaxt ayıraq, bakım ayıraq. Məncə budur. İhmal etməyəm.
1: %100, yəni, güzəl bir şeydir. Bir də, yəni, çocukları ilə edə bilə çıxsılar, çox indi kafeler açılıb, yəni gözəl yerlər açılıbdır.
0: Lokantalar var, güzəl oturmaq yerlər, bahçələr var.
1: Yəni edə bilə bir axşam, bir iki saatlıq, yəni çıxsılar, ailəcə çıxsılar, bir hava dəyişsilər. Yəni bunlar da aynən mükəmməlliyin bir parçasıdır.
0: Təbii ki, bunlar çox önəmlidir. Uşaqlar da zaten xoşlarına gedir annələrinin bakımlı, keyifli, mutlu olduğunu görmək. Yəni bir gün özləri də alışalar bunu.
1: Doğru. İndi oturduysa bir qəhvə içdiysələr orada, bir sağlıq içdiysələr orada, yəni ara yerdə bəzi konular açılır.
0: Sohbet,
1: bir güzel, hər şeylər xoş olur. Məsələn, torunum Orkun sürəkli deyər, baba annə çıxağın dondurma yağın. Gidağın dondurma yağın. Yəni, bax, bir basit şeydən
0: mutlu olurlar.
1: Xoş edirsən, mutlu olur. Yəni, bunlar da aynı mükəmməlliyin bir cüzidir.
0: Təbii ki, uşaqları mutlu etmək, eşin, ailəvin, həm iş qadınsan, həm də ailəvi də mutlu edə bilirsə, o nə güzəl yəni.
1: Doğru.
0: Təbii ki, az öncə sözü kəsim, hani iş ortamındırdıq ya, onu da konuşağım, bu da yaşamın içindəndir, qadınlarımızın qarşısına gələn sorunlardan ne yazık ki birisidir. İş ortamlarının qadınlara qarşı görevlər nelərdir, davranışlar necə olması lazım? Məsələn, bir iş ortamında şu an çalışırıq, məsələn, bizim yetkililərimiz olsun, diğer arkadaşların görevləri nelərdir bizlərə qarşı?
1: Bu da aynen aile təki ister istemez yani iyi şekilde iyi ortamda göre bunlar çalışsınlar. Ne yazık ki çok yerlerde yani çok sorunlar edirlər. Məsələn, bir kadındı iş yerinde dediğimiz bir kez önce dedik bir telefon geldi özü için. Finans şeye ihtiyacı var evde. Məsələn, okulda çocuk xəstələnmiş. Aradılar ananı. Yere orada yani olduğum mesul geti izin alsın özünden bir iki saatlik izin alsın sürekli ne oldu günde sen çıksan bu işleri edesen elbette ki bu eve de yansıttı onun yaptığı yaramaz sorunlar yaptıkları sorunlar ister istemez iyi bir ortamda olsun. Yani hem işini güzel şekilde başarır. Bu yapmasın kariyerin önemli değil ki ama nefsiyen istirahat etsin işine kalksın. Ama geldiyse o mesuleke yani müdüreke sürekli özüyden olduysa yani karşıba karşı durup özüyden elbet ki bu yoruldur özüne. Dediğimiz de ki biz çok şeyler gördük. Çok yani muharebeler gördük iş evet. Yerimizde. Yani hatta ki ben bir ömürdü maliyede çalışıram. Yani maliye uzmanıyım ben.
0: Evet.
1: Ondan sonra bakanlık beni Reiset Lücnet Nuhud Bilmar'a etti. Kalktılar bir emir çıkarttılar. Beni işimden maliyeden atılar, çıkarttılar beni. Getim genel müdür yanına dedim bu nedir? Ben bunca zamandır 30 yıldır burada maliyede çalışıram. Bana dedi ahır ki işte işlese. Nedir o bir işi? Kadın komisyon başkanısı. Dedim ondan aylık alırım yok. Yani bak bir basit bir şeydi. Ne kadar sorun etti benim için. Ne kadar sıkıntı oldu bende. Bitti vazgeçirim dedim. Ben eğer kıymetimi bilmirsem ben niçin bu yerde kalırım. Çok bu sorunlar yani yoksa da işinde başarı olmaz. Dediğimiz de ki.
0: O yani, işi de sevmemeye başlar. İşi sevmesen, işten de savur.
1: Sevmesen daha gelesen yani bin minnetin isten gelesen. Özleri bildiler yanlışlıklarını özleri özür dilediler. Hemen emri lağetler. Ben niçin bu şekilde yani şey edeyim. Bir de biri istiri görürüm özünü yorgundur yani bir tergi görüm. Kadın eğer geldiyse, görevli olduysa, mesela müdür olduysa, etrafında indi %80'i kadındı çalışır.
0: Evet, doğru siz.
1: Dairelerde. Kadın kadını daha iyi anlar. Yani neydi, neye ihtiyacı var daha iyi anlar. Ama yani geldiyse müdür erkek olduysa bazı şeyler yetiştirmez öz.

0: bu engeller çıkacaktı. Eğer sen yardımcı olmursa öz muzafava kimse de seni o evladı, o eşi
1: zaten
0: yardımcı
1: o
0: olabilmez.
1: Yarın emekli olandan sonra kimse salam da vermez bu gibi.
0: Çünkü güzel bir prestij mesela bir güzellik koymadı muzaflar o günde ki geri dönüş olsun. Mesela şimdi var bir öğretmen yani var. Yani sevdiğim öğretmenlerime de buradan sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. O kadar güzel tahammül ederdiler mesela benimle yardımcı olardı. Mesela burada ben programım vardı. Program sunardım. Okula da gitmem lazımdı. Sınavım var. Bak öğretmenler ne de diğerlerdi sen saygılı bir talebe olduğu için derler ki imtihan ol sen. Durardılar başımda imtihan olardım talebelerden evvel. Derler sen git Türkmen'e millete hizmet etsen. Geç sen program olsun.
1: Allah
0: bak
1: razı
0: bu bir
1: olsun.
0: Yardımdı.
1: Bunu
0: bu,
1: hiç
0: indi de severim. Ya, unutmam.
1: Hiç unutmasan.
0: İndi de yani aklıma gelende her dua ederim özel. Derim yardımcı olur da yoksa derler yok sen talebesen mecbursan kalasan. Hari geçsen programın
1: Doğru,
0: var.
1: Doğru.
0: Mesela iş çalışsan yani yardımcı oldular çalışmağıma. Hem ekmek parası kazanmağıma hem sevdiğim işte başarılı olmağıma yardımcı oldularının işi. Her nahiyeden bak hem öğretmendiler. Müdür de megebel olsun. Bak yani ege bir
1: Aynen.
0: öğretmen ise eğitim veren bela ise çalıştığı ortam çok önemlidir. Müdür oğlu, iş arkadaşları oğlu destekte olsalar yardımcı bunda tefahümlü olsa çok hoştu bence.
1: Yani biz burada dediğimiz de ki ben orada yani mesul olandan, müdür olandan çalışanlar kadınıydı. Ben bilirim bunların zorufu nerede, evde neredeler, ne dergiler.
0: Tabii ki de.
1: Görürüm yani icazaya ihtiyacı var. Diğer diyor işim bitirmemişe. Diğer mevzunu al işi. Yani bazı işler var, aparabilsen evde yapasan özne. İşi o apar, git 3 gün izinlise. O gelir de 4. gün gelende yani bir şekil gelip de istirahat edip işini istirahatine göre evde bitirip de gelip de yani özü memnun olurdu benimle.
0: Ne güzel. Bak,
1: yani o zaman
0: her dua da Allah sana
1: hatta
0: onda.
1: Yani izinlerin de yer etmezdim. Yer etmezdim izinlerin. Diyerdim bunca hizmet verir. Yani bize işlerin güzel şekilde edir. Şerde yani.
0: Yani bak mesela izinler yetmiyor. Sen öz yavdan izin verip sen yani izin günlerinin kesmeyip sen güzel bir şekilde yardımcı olup
1: Yardımcı hayır. Çünkü özü kusur koymur işinde. Elbet ki onda ne iş deseydim özüne çekilmez, çekilirdim benden diğerdi yaparım. Ne isterse o söyle.
0: Evet tabii yardımcı olsan güzel bir tefahümle gelsen işine sorunlarına engel olmayıpsan yardımcı olupsan güzel bir şeydi yani bir müdiri
1: İşte
0: olarak da
1: ister
0: destek
1: insan
0: olupsan.
1: Böyle olsun yani o ortam bu şekilde olduysa o zaman o çalışan hanım getiği zaman o fikri saf yani üzünde gülümseme var çocuklarıyla güzel şekilde davranı eşiyle güzel şekilde davranı ister yani hem evin hem iş yerinin ortamı güzel olsun yani sürekli sorun yaşamasın yani bu gibi şeyler olmasın.
0: Tabii ki de bu çok önemli. Buradan bütün iş sahiplerine diyelim, müdürlere diyelim, iş yerlerinde olsun. Siz çalışanlarınız her zaman nece siz özlerse saygı göstersinler. Siz bir müdür olarak. Mege siz
1: İyi
0: de
1: olsun.
0: Saygı gösteresiz, yardımcı olasız, destek olasız. Mege sorunu var ise tabii ki de herkesin yani üslubuna göre. Sen bilesen ekid yani bir tek istiklal edirsen yoksa yok. Yani var belli yerlerde. Ama sen evden geldiğin zaman eylik etse, eylik o her zaman değil. Her dua da alasan bence. Mesela kadınlar desen anlayışlı göster. Var bazen iş yerinde ayık. Bizimle kadın var, bayan var diyelim. Ama özde diyelim engel koyur. Var bu da yardımcı olacağına
1: istemez
0: köstek mesela
1: sen
0: oldu.
1: Başarılı olasan orada görürüz sizi yani başarılısız ister engel koysun geride
0: yani
1: kalasız.
0: O bir kadın olarak beni anlayacağına yardımcı olacağına bu iş arkadaşı olabilir veya bir patronumuz da olabilir bir kadın diyelim müdür de olabilir yardımcı olacağına yardımcı olmuyor halden bilir çünkü başına gelenleri bilir Mege Öz de anlatsın ama o böyle şeyle de sorunlar oldu. Yani kısaca toparlayalım çünkü programımızın sonuna geldik. Her ne olursa olsun sevgili kadınlarımız, çalışanlarımız, ev kadınları da diyelim. Her örgü üzerine engel gelirse Yüksel Hanım onu diri korkmadan o engelin örgünde durmamız lazım. Kariyer üzere, hedefler üzere yetişmek için korku yani güzel bir şekilde ilerlesavuz bütün engelleri, bütün güze çıkan dağları engellemek için, aşmamız için bunu yenmemiz lazım ki başarılı olasız. Peki son olarak Yüksel Hanım burada ne demeği var? Çünkü az bir süremiz kaldı. Kadınlarımıza ne mesaj iletsem?

0: İş hayatları ile ilgili, kariyerlerinde denge kurmaklarıyla ilgili son sözünüz nedir?
1: Buradan bütün kadınlara deyirəm, hələ ki Türkmen kadınları sürekli deyirik, biz güçlüyük, biz yetenekliyik, bizim elimizden Allah'a şükür her şey gəlir. İstər istemez işimizde mükemmel şekilde işimizi yapın, bir denge olsun, ev işleriyle hayatımızdaki yani ev işleriyle çalıştığımız işlerde yani sürekli bir denge kurun ara yerde kariyerinize de meqayet olun, onu da yapın. O da yavaş yavaş okumaktan, internet yoluyla, küçük küçük adımlardan yani o da çok vakit isteme sürekli araştırın, eleun, hiçbir şeyden de korkmayın. Başarmadığınız çekilmeyin. O başarıdan bir fayda bulun, dürüstleun, hatta ki yetişirsiniz istediğiniz şeye. Kariyerinizden, karar almağınızdan, özgüvenliğinizden vazgeçmeyin. Herkese buradan saygı selamımı gönderdim.
0: Çok sağ olun. Teşekkür
1: Size
0: ederim
1: sağ
0: Yüksel
1: olun.
0: Hanım size. Sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfasından bizi takip eden değerli dostlarımız, Yaşamı İçinden programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine güzel bir konuyla sizlerle buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: intikam
1: sana değmez.
2: Sana değmez.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Mm-hmm.

Yanımla sen bir yanım söyleme.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

hep yanlışı gördüm. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlışı gördün.

0: bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar El Hekimi Kerkük Valiliği binasında kabul etti. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar El Hekim, Kerkük'ün çeşitliliği ve ulusal özelliğiyle öne çıktığını belirterek Kerkük yönetimi ve il meclisinin çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar El Hekim, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanlık binasını ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Irak Merkez Bankası dolar için yeni bir döviz kuru belirleyerek doların halka satış kurunu 1520 dinar olarak açıkladı. Irak Merkez Bankası dinarın dolar karşısındaki kurunun değiştirilmesi kararının ekonomik reformlar kapsamında alındığını bildirdi. Irak Merkez Bankası ülkenin ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. Parlamento Başkanı dolar kurundaki artışı görüşmek için Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı'nın bir sonraki oturumunda meclise çağrılmasını istedi. Başbakan Halif Ali Hezzeydi, stratejik kalkınma yolu projesinin başlatılması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlanması talimatını verdi. Yargı Konseyi arazi tahsislerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Kerkük Belediyesi'nde görevli 3 memura ağır hapis cezası verildiğini duyurdu. Dürüstlük Komisyonu, Bağdat'ta rüşvet ve dolandırıcılıkla ilgili davalar kapsamında 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Dürüstlük Komisyonu, Basra'da bir müdürün rüşvet alırken suç

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

嬉しい sevmek sevmek düşünmemek seninle dolmak bir bütün olmak yanımda ağlamak belki de her gün sen demek

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenleri sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.